0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, 27 bölümden oluşan İncil metinleri üzerinde konuşuyoruz. 27 bölümü oluşturan çok değerli ilk 4 müjdede devam ediyoruz. Önceki programlarda Matta ve Markos üzerinde konuştuk. Bugün yine de çok özel bir bölümde konuşacağız. Luka hakkında, Luka bölümü hakkında konuşacağız. Bu 4 müjde, 4 ayrı müjde değil. Aynı müjdenin 4 kişi tarafından aktarılımıydı. Altını çizelim onun diyelim ve başlayalım programımıza. Zaten önceden bizi takip eden dinleyicilerimiz formatımız hakkında bir bilgiye sahiptir. Önceki bölümleri yine de web sitemizden ulaşabilirsiniz ilginizi çektiyse. Şimdi Luka kimdir? Luka, önce onunla başlayalım dilersen Mark.
1: Evet, Luka'nın memleketi Antakya geleneğe göre ve kendisi mesleği itibariyle bir hekimdi. Şimdi bu detay önemli çünkü neden bazı olaylara vurgu yaptığını bize açıklık getirecek kendi müjdesinde.
0: Evet, ona odaklanıyor ister istemez.
1: Evet, şimdi Luka'nın bu eseri yazdığını nereden biliyoruz? İlk kilise tarihçilerinden olan Irenaeus aslında Luka'nın yazmanlığından bahsediyor. Irenaeus kimdir? Irenaeus Polikarpos'un öğrencisi. Polikarpos ise Yuhanna'nın öğrencisi. Dolayısıyla Yuhanna'dan sonra gelen ikinci nesilden açıklamalar var Luka'nın yazısıyla ilgili. Ve kendisi Pavlus'la özellikle çok yakın bir arkadaştı.
0: Evet, hem de Yahudi olmayan bir kişiydi.
1: Ve kendisine yolculuğunda eşlik etti. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü elçilerin işlerine baktığımızda ki elçilerin işlerini de Luka'nın kendisi yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam 16. bölümde.
0: Evet, 16. bölüm.
1: Pavlus Alexandria Troas kentindeyken, yani bugünkü Dalyan köyü oluyor Çanakkale Geyikli yakınlarında. Hı hı. Orada yaşamaktadır. Belki burada hekimlik görevini yapıyordu ama elçilerin işleri 16'ya kadar üçüncü şahıs tekil olarak devam ediyor anlatı. Yani Pavlus'tan bahsederken o gitti, o yaptı, o yedi, o içti gibi. Fakat Troas'taki anlatıdan itibaren bu üçüncü şahısın çoğul olduğunu görüyoruz. Çünkü artık biz olarak bahsetmekte.
0: Evet, Pavlus'un özellikle üçüncü yolculuğunda
1: evet.
0: Biraz daha ondan kendinden bahsediyor. Bunun içerisine katıyor kendini.
1: Evet, dolayısıyla aslında ikinci yolculuğun ortasından başlamakta ve üçüncü yolculuğu ta ki Roma'daki ev hapsi dönemine kadar bunları yaşamaktadır kendisiyle beraber. Bu ev hapsi döneminde de Pavlus'a eşlik etmektedir. Zaten elçilerin eşleri ki bunu da Luka yazmıştır. Hı hı. Burada bitiyor. Bu o zaman bizi 50'li senelere götürüyor. Yazı İmparator Neron döneminde yazılmış bir eser. Ve belki bize bir ipucu veriyor yazılış nedeniyle ilgili.
0: Sinoptik müjdelerin sonuncusu olarak bundan bahsedebiliriz o zaman.
1: Evet.
0: Çünkü Matta ve Markos daha erken dönemde kaydedilmişti ama bu biraz daha geç bir döneme tekabül ediyor.
1: Evet ve aslında hem Luka'ya hem elçilerin işlerine baktığımızda Luka benzer bir cümleyle başlıyor. Diyor ki Sayın Teofilos, demek ki bir kişiye hitaben yazıldı. Kimdir bu kişi? Tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Roma'da yaşayan bir memurdu. Ve Pavlus'un ev hapsini duyunca herhalde merak etti. Yani bu adam neden ev hapsinde tutuluyor? Ve Luka ona düzenli bir şekilde İsa'nın hayatını ve aynı zamanda elçilerin işlerini, yani havarilerin ne yaptığını elçilerin işlerinde anlatıyor. Yani bu iki eser aslında tek eserdir ama biz ayrı eserler olarak, yazılar olarak bunları okuyoruz mevcut yeni anlaşmada.
0: Evet, aynı zamanda elçilerin bu konuda ne kadar hassas olduğunu görebilmek açısından da Luka önemli. Çünkü yine de ilk ayet içerisinde başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bizlere ilettiler diyor. Dolayısıyla bu sözlü geleneğin temel kaynağı olan, başlangıçtan beri İsa Mesih'le beraber o 3 yıllık süreci geçiren kişilerden bunu aldığını da görüyoruz. Birçok kişi deniyor bunu yapmayı fakat hepsi başarılı olamıyor, hepsi kabul görmüyor demek ki.
1: Şimdi kendisi bir hekim olduğu için tabii ki eğitim almış biri ve doktora uğradıysanız doktorların çok iyi yaptığı bir şey var. O da doğru soruları sormayı bilirler. Hani rahatsızlığınız ne, ne zaman başladı, işte evet. Ağrı şöyle mi, böyle mi? Dolayısıyla Luka da doğru soruları sormayı biliyor ve kime soruyor? Hem görgü tanıklarına, hem olayları baştan beri görmüş olan kişilere, hem de aslında burada anahtar bir kelime var. Diyor ki sözün hizmetçileri. Kimdir bu sözün hizmetçileri? Elçilerin işlerine bakacak olursak bunun havariler için, elçiler için kullanılan bir unvan olduğunu, bir sıfat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğrudan havarilerden almakta bilgilerini ve bu şekilde müjdesini kaleme almaktadır.
0: Ve aslında Luka içerisinde diğer sinoptik müjdelerde, aslında müjdelerin tamamında olmayan birkaç detay var. Üzerinde konuşacağız. Onun bu sorgulayıcı kişiliğinin sonucu olarak özellikle mesela İsa Mesih'in çocukluğuna dair temel bilgileri yine de Luka'da ulaşıyoruz. Biraz sonra buna değineceğiz tekrar ama şimdi her müjdenin bir kitleye yazıldığını, her müjdenin bir kitleye hitap ettiği üzerinde konuştuk. İşte Mata müjdesi, kendi müjdesini, İsa Mesih ile ilgili müjdeyi İsrail halkından gelen Yahudi kökenli eski antlaşma bilgisine sahip insanlara yazıyordu. Markos Roma'daki kiliseye bunu gönderiyordu. Daha çok İsa'nın yapıp ettikleri üzerinde, hizmetleri üzerinde duran bir detay vardı. Matta'lık üzerine çok detay vardı. Şimdi Luka kime yazılmıştır? Kimlere hitap eden bir mektuptu?
1: Evet, aslında bir bireye hitaben yazıldı. Bu Teofilos dediğimiz Roma memuru. Bu Roma memuru kimdi tam olarak bilmiyoruz ama yazının içeriklerinden belki Roma memurunun ruh halinden biraz anlayabiliriz. Neden? Çünkü Luka'ya özgün anlatıda birkaç şey görüyoruz diğer müjdelerde görmediğimiz. O da İsa'nın insanlara olan merhameti ve özellikle toplum tarafından dışlanan kişilere olan merhameti ve onlara yakın oluşu. Dolayısıyla belki bu Teofilos denilen şahıs veya kişi, yani toplum tarafından dışlanmış hisseden veya çeşitli adaletsizliklere maruz kalan birisiydi. Tabii bu konjektürdür, tam bilmiyoruz ama özellikle İsa'nın hayatında hastalara olan yakınlığı, toplum tarafından dışlanmış kesitler, hani Samiryeliler olsun veya diğer halklar olsun, İsa'nın bunlara yakın olması,
0: kadınlar ve çocuklar,
1: özellikle kadınlara, çocuklara, fakirlere yakınlığına çok vurgu var. Dolayısıyla Luka'da insanlara yakın olan, empati duyan, insanların acısını hissedebilen, bunlara paydaş olan bir İsa görmekteyiz.
0: Yani bir anlamda kaybolmuşları bulmaya yönelik bir yaklaşım görüyoruz Luka'nın içerisinde, değil mi? Kullanılan bazı ifadeler de var, işte kurtarıcı, kurtuluş ya da kaybetmek gibi ifadeler çok sık geçiyor. Dolayısıyla bir anlamda hitap ettiği kesin bunlardır aslında.
1: Zaten kurtuluş kelimesi Grekçe'de çok önemli. Çünkü biz hani kurtuluş kelimesini kullandığımızda genellikle işte büyük bir felaketten veya büyük bir acıdan kurtulmaktan bahsediyoruz ama Grekçe'de kurtuluş kelimesi biraz da tıbbi nüansları var. Çünkü mesela bir kişi hastalandığında ve bu hastalığı atlattığında ona kurtarılmış deniliyordu. Yani bundan kastedilen şey ne? Hani hasta olmadan önce şifalıydı fakat kendisi hasta düştü ve belirli bir kişi tarafından kurtarıldı, yani eski
0: iyileştirildi,
1: eskiden sahip olduğu şifaya kavuştu. Dolayısıyla Luka'da gördüğümüz şeylerden bir tanesi İsa'nın nasıl günahtan ötürü ezilmiş veya hastalık tecrübe eden insanları günahın yükünden ve hastalıktan kurtardığıdır. Yani onları hem fiziki açıdan hem de manevi açıdan kurtarmakta.
0: Hem de Luka'da üzerinde durduğu bir başka nokta da ondan sık sık insanoğlu olarak bahsetmesi, değil mi? Diğer sinoptiklerde, müjde kitaplarında, Matta, Markus ve Yuhanna'da bu ifade çok sık görmediğimiz bir ifade. İnsanoğlu ifadesi var. O da önemli bir ifade. Şimdi bizim ülkemizde insanoğlu dediğinde işte Adem'in soyundan gelen bir kişi olarak düşünülüyor ama aslında insanoğlunun çok önemli bir anlamı var, değil mi? Özellikle eski antlaşmada bir peygamberlik sözüdür aslında bu insanoğlu. Oradan devam edelim mi?
1: Evet, aslında insanoğlu terimi ilk defa eski antlaşmada, özellikle Daniel kitabında karşımıza çıkıyor. Daniel cennet hakkında bir görüm görmekte ve cennette cennetin tahtında oturan insanoğluna benzeyen bir figür görmekte. Dolayısıyla insanoğlu kelimesi basit bir fani için kullanılan bir terim değil, Mesih için kullanılan bir terim.
0: Evet, o doğru, doğru anlamamız gerekiyor onu. Çünkü evet, insanoğlu ifadesi bizim toplumumuzda hani senin benim gibi biri olarak görünüyor. Özellikle İsa'nın bir peygamber olarak anıldığı, bilindiği bir ülkede onun için kullanılan bu ifade sanki bir anlamda bu kendi düşüncelerini kanıtlıyormuş gibi görünebilir ama aslında insanoğlu ifadesi cennetteki tahtta oturan kişi için Daniel peygamber tarafından kullanılan net bir ifadedir. Dolayısıyla insanoğlu dediğinde Luka'nın yazdığı kitle bundan anladığı şey sıradan senin benim gibi insanlar değil de cennetteki o tahtta oturan Tanrı'nın kendisi de, o önemli bir ifade.
1: Tabii ki.
0: Hem de haksız ve haksızlıklar içerisinde, işte adil olmayan bir ortam içerisinde yaşayan bu insanlara da bir şekilde ışık kaynağı oluyor bu müjde ve onlara bu iyi haberi veriyor haçtaki İsa'nın yaptıklarıyla.
1: Şimdi bu müjdede özellikle sofra sahneleri çok fazla. Yani İsa sürekli sofralarda insanlarla yemek yiyor. Her tür insanla yemek yiyor. Hem dini önderlerle, ferisiler dediğimiz kişilerle yemekler yiyor. Hem de toplumun dışladığı işte fakirler olsun, hayat kadınları olsun ve buna benzer kişilerle sofra paylaşıyor ve onlarla yemek yiyor. Şimdi ilginçtir ki ferisilerle oturduğu sofrada İsa Mesih sürekli onları eleştirmekte. Çünkü ferisiler veya din bilginleri aslında ikiyüzlü bir hayat sürdürmektedirler. Dıştan kendileri çok sağlıklı gibi gözükse de hayat tarzları ve ruhani ve dindar bir görünüme sahip olsalar da aslında içsel hayatları, manevi hayatları berbat. Yani evet, ruhsal olarak hasta bu kişiler. Fakat paradoks, çok büyük bir paradoks veya ironik diyebiliriz. Toplum tarafından dışlanmış olan işte fakirler olsun, hayat kadınları olsun, ne kadar dışsal olarak hasta olarak gözükse de İsa'nın mesajına tepki verenler bunlar. Tövbe edenler bunlar. Ruhsal şifayı bulanlar bunlar. Ve İsa bu tarz kişilerle o kadar çok zaman geçiriyor ki Luka'da karşımıza çıkan İsa ile ilişkin devamlı bir eleştiri var. Hani Markos'ta İsa ile ilişkin bir eleştiri yapılıyordu. Hani bu kişi cinlerin gücüyle cinleri kovuyor veya şeytanın gücüyle cinleri kovuyor deniliyordu. Luka'da ise diyor ki şu İsa'ya bak. İşte hayat kadınlarıyla, işte vergi görevlileriyle yiyip içiyor. Yani yiyip içmekle kastedilen ne? Ona yapılan suçlama, işte bu kişi işte içki içiyor, bunlarla alem yapıyor. Halbuki tabii öyle bir şey yapmıyordu ama halk İsa'nın bu davranışını anlamıyordu. Çünkü İsa'nın özellikle bu tarz toplum tarafından dışlanmış kesimlere özel bir merhamet, özel bir empati duyusu vardı.
0: Evet, Luka 5. bölüm 31. ayette İsa ne söylüyor? Diyor ki sağlıklı olanların değil hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Dolayısıyla aslında kendi yapmak istediğini de bu şekilde özetliyor. Peki Luka üzerinde konuşacağız. Özellikle Luka'da ana hatlar üzerinde konuşacağız 2. bölümde ama Luka'da yine de gözümüze çok çarpan bir başka nokta var. O da bir sevinçli müjdeden bahsediyor. Yani o ezilenler, kaybolmuşlar, toplum tarafından dışlanmışlar için önemli bir nokta bence. Sürekli sevinç kelimesinin, o sevinçli kelimesinin en çok geçtiği, İncil'in en çok geçtiği bölümlerinden bir tanesi aslında, değil mi?
1: Evet, sevinç kelimesi çok fazla geçiyor. Kutsal ruh çok fazla geçiyor. Evet. Özellikle ilk bölümlerde ve son bölümlerde çeşitli ilahiler görüyoruz. Meryem'in ilahisi olsun, ondan sonra Zekerya'nın ilahisi olsun, Elizabeth'in ilahisi olsun, meleklerin ilahisi olsun, Şimon'un ilahisi veya duası olsun, sürekli bir ilahi. Kitabın sonunda veya müjdenin sonunda da benzer bir şey görüyoruz. Çünkü İsa göğe alındığında yine sevinçli bir şekilde öğrenciler Yeruşalim'e dönmektedirler. Dolayısıyla dediğin gibi sürekli bir sevinçli habere vurgu söz konusu.
0: Evet, ki oradaki aslında mektubun, özür dilerim, müjdenin hitap ettiği kitle içinde çok önemli ve değerli, çok ihtiyacı olan bir noktaydı. Dolayısıyla İsa'nın o sevincin kaynağı olduğunu gösteren önemli. İkinci bölümde devam edeceğiz. Özellikle bu sinoptik denilen, işte birbiriyle benzerlik gösteren bu müjdenin, müjde kitabının, Luka müjdesinin ana hatlarını ve ona özel durumları üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde. Değerli dinleyiciler, sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir süre sonra tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: Gerçek müziğin adresi.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında Mark'la beraber Luka bölümü üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ikinci bölüme başlarken kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde özellikle Luka müjdesinin ana hatlarından bahsedelim istersen. Oradan başlayalım, ne dersin?
1: Olur. Şimdi Luka 24 bölümden oluşuyor ve bu bölümleri 4 ana hatta bölebiliriz. İlk iki bölüm Betlehem'de özellikle İsa'nın çocukluğunu anlatan bölümler. Ondan sonraki ikinci kısım İsa'nın Celile'de yaptığı hizmeti anlatıyor. Üçüncü kısım Celile ve Yeruşalim arasındaki yolculukta özellikle İsa'nın anlattığı benzetmelere Luka odaklanıyor. Ve son kısım Yeruşalim'de özellikle İsa'nın ölümü ve dirilişiyle ilişkin anlatılara vurgu yapıyor Luka.
0: Şimdi bu bölümler üzerinde biraz konuşalım. Luka diğer müjdelere göre aslında benzerliği olmayan kendine has bazı anlatılar var. İlk bölümde biraz konuştuk Luka'nın kendi araştırmacı kimliğinden, tarih sever bir tarihçi tarzıyla olan yazışmasında. Luka bölümü içerisindeki gördüğümüz en önemli farklardan bir tanesi İsa Mesih'in çocukluğuna yönelik en fazla bilgi Luka içerisinde yer alıyor. Ama belki de dikkatli okuyucuların gözünden kaçmayacak bir şey var. Şimdi bizim halkımız biraz, bizim milletimiz öyledir biraz soy kayıtları, aynı şeylerin tekrarlanması gibi yerlerde oraları geçerler. Mesela bir kitap okuduğunda ön söz hakkında, ön sözü kimse okumaz. Direkt geçerler konu nedir ona bakalım diye. Bir başından okuyalım, bir sonundan okuyalım diye ama bu özellikle Tanrı sözü içerisindeki her ayet çok büyük bir önem taşıyor. Luka, İsa'nın soy kaydını veren ikinci kitap olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Matta'da görüyoruz bunu. Matta'da ve Luka'da soy kayıtları var. Ama dikkatli okuyucular fark edeceklerdir ki iki soy kaydı arasında bir fark var. Hı hı. Nedir bu fark? Oradan başlayalım belki.
1: Şimdi genellikle buna verilen açıklamada tabii soy kayıtlarında biraz fark var. O da neden kaynaklanıyor? Biri Matta büyük ihtimalle Yusuf'un ailesinin soy kaydını bize aktarıyor. Luka ise Meryem'in ailesinin soy kaydını bize aktarıyor. Kaldı ki Matta'daki soy kaydı aslında tam kapsamlı bir soy kaydı değil. Çünkü Matta'yı yaparken biraz konuşmuştuk ama 14'er gruba,
0: evet, 14'lü sistem kullanıyordu, evet.
1: Bölünmüştü oradaki. Neden özellikle 14? Çünkü Yahudi kültüründe sayılar harflerle aslında yansıtılıyor ve 14 sayısı bize Davut ismini veriyor. Yani 14'ü kullanarak aslında Matta'nın orada vurgu yapmak istediği şey, İsa Mesih'in aslında Davut'un soyundan gelen, o vaat edilen, o müjdelenen, peygamberlik edilen Mesih olduğudur. Dolayısıyla aslında ana hatlarıyla bunlardan dolayı farklar kaynaklanıyor.
0: Yine de şunu söyleyelim, Matta'daki soy kaydının sonunda özellikle Matta buna değiniyor. Yani son ayet, 16. ayet diyor ki, Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Evet. Bunu belirtelim. Bu soy kayıtlarının varlığı İsa'nın doğal bir şekilde doğduğu anlamına taşımıyor. Aslında mucizevi bir şekilde bir bakireden dünyaya geliyor.
1: Tabii
0: İsa.
1: Tabii yani Matta'nın özellikle babasının soy kaydına vurgu yapması normaldir. Çünkü Yahudi kültüründe miras babadan oğula geçiyor. Dolayısıyla hani
0: yazıldığı kitle de İsrail olunca,
1: aynen yazıldığı kitle olunca, Yahudiler olunca hani Musa'nın hakkını, Davut'un hakkını bir nevi Yusuf'un oğlu, tabii fiziksel olarak değil ama miras anlamında evet Yusuf'un oğlu İsa devam ettirmekte.
0: Evet, aynı zamanda çocukluğuna yönelik de birçok orada notlar görüyoruz Luka içerisinde. Şimdi bu niye diğer müjdelerde yok da Luka'da var? İşte o araştırmacı kimliğinden kaynaklanıyor. Yani muhtemelen Meryem'e gitti, sordu. O dönemde İsa ile beraber yaşamış diğer insanlara sordu ve

0: Elizabeth'i görüyoruz. Yine İsa'nın ölümünde ilk buna tanık olanlar, dirilişine kadınlar oluyor.
1: Kadınlar,
0: Şimdi
1: evet.
0: bu da çok ilginç çünkü
1: Çok
0: o
1: üstüne basa
0: dönemde
1: basa bunları
0: basa basa
1: besliyor.
0: çünkü o dönemde kadınların tanıklığı geçmiyor mahkemelerde. Yani birinci yüzyıl Yahudi kültüründe. Ama Luka'nın buna vurgu yapması biraz da onun özellikle toplum tarafından dışlanan kesimlere yaptığı odaktan kaynaklanıyor.
1: Evet, bu önemli. Ve o sadece Luka'ya özgü anlatımlar içerisinde herhalde çok önemli iki benzetmeden bahsedebiliriz. Belki oraya geçebiliriz. Yani bu iki benzetme özellikle İsa Mesih'in anlatılmak istenen, verilmek istenen temel mesajını Luka kendi okurlarına iletebiliyor bu.
0: Evet, iki tane benzetmeden bahsedeceğiz. Bir tanesi kaybolan oğul benzetmesi, bir tanesi de iyi Samiryeli benzetmesi. Ama bu benzetmeleri anlatmadan önce İsa'nın Celile'deki bir havrada yaptığı bir konuşma çok önemli. Orada Yeşaya 61'den bir alıntı yapıyor. Zaten Luka bundan dolayı bu benzetmelere vurgu yapıyor. Diyor ki Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni müjdeyi tutsaklara, ezilenlere, yoksulları serbest bırakmak, bunlara iletmek, duyurmak için mesetti. Dolayısıyla bu havradaki okuma anahtar bir okumadır. Çünkü Luka'da göreceğimiz bütün şifalar olsun veya bütün benzetmeler olsun bu anahtar ayete aslında dayanak olarak kullanıyor.
1: Şimdi Yeşaya bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yeşaya İsa'dan önce yaklaşık 6. yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. Özellikle sürgün dönemi içerisinde gelecek olan Mesih'e dair içinde birçok ön belirtiyi veren peygamberlik sözünü barındıran bir kitaptır Yeşaya peygamber. Dolayısıyla İsa'dan 600 yıl önce yaşamış bir peygamberin bahsettiği o kehanetin kendisinde gerçekleştiğini ilan ediyor bir şekilde havrada
0: Evet,
1: İsa
0: evet.
1: ve orada bahsettiği hastaların iyileşmesi, karanlıkta yürüyenlerin ışığı bulması gibi temel noktalar İsa'nın hizmetini o insanoğlu olarak tahtta oturan, cennetteki tahtta oturan kişi olarak yeryüzüne geldiğinin bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki benzetmeye devam edelim mi?
0: Evet, şimdi kaybolan oğul benzetmesi çok kısa açıklayacak olursak iki tane oğul vardır, bir tane cömert, lütufkar baba vardır. Oğullardan küçük olanı miras hakkını talep ediyor babasından ve o miras hakkını aldıktan sonra çarçur ediyor. Çarçur ettikten sonra işte üzülüyor, ondan sonra babasına dönmek istiyor, utançlı. Babasına döndüğünde tabii onun beklediği şey azar. Ama babası onu kucaklıyor, onu sevgiyle karşılıyor, ona bir sofra, bir şölen düzenliyor. Bunu gören abi ise kızıyor. Yani ben işte yıllarca sana hizmet ettim, mirasımı senden istemedin, neden bana sofra yapmadın, neden bana şöyle yapmadın, etmedin, kıskanıyor ve kızıyor. Ve çok ilginçtir ki aslında bu benzetmeyle anlatılmak istenen şey ne? İsa'ya iki farklı tepki veriliyordu. Bir, günahkarların verdiği tepkiler ve ikincisi Ferisilerin veya dindar halkın verdiği tepkiler. O dindar halk biraz hikayedeki abiye benziyor. Yani aslında babadan da faydalanıyor, babadan da bir çıkar sağlıyor ve babayı kullanmak istiyor ama bunu ifade etmiyordu ama babayı kullandığını nasıl görüyoruz orada? Özellikle kardeşi döndüğünde işte kızması, öfkelenmesi vesaire. Diğer taraftan bu mirası çarçur eden oğul hani bir nevi bu vergi görevlilerini, bu fahişeleri filan temsil ediyor. Yani Tanrı bu kişilere lütufkar davrandı, onlar bu mirası çarçur etti. Ama eğer ki gerçek bir tövbeyle Tanrı'ya dönecek olurlarsa Tanrı'nın lütufkar kolları bu kişilere de açık. Dolayısıyla bir nevi İsa'ya verilen iki tepkiyi bize anlatıyor bu anlatı.
1: Yani aslında Luka müjdesindeki en temel noktayı tekrar hatırlatalım. Toplum tarafından dışlanan, toplum tarafından kabul görmeyen, değer verilmeyen bir kitleye. Yani birçok hikaye var aslında Luka içerisinde bizim karşımıza çıkan. İşte vergi görevlileriyle İsa'nın oturması, yemek yemesi, ondan sonra toplum tarafından hasta kabul edilen, cüzdanlı kabul eden insanlarla oturup yemek yemesi Ve bu kişilerin ortak noktası şu: İsa'ya yaklaştıklarında toplum tarafından reddedilmiş olsalar da

0: İsa'ya yaklaşan herkes bir şekilde tövbe ederek Mesih İsa'yı hayatına kabul ediyor ve onu izlemeye başlıyorlar.
1: Ama dindar kısım tam tersi kibirlerinden dolayı tövbe etmiyorlar ve bu kibirlerine sarılarak aslında İsa'nın sağladığı kurtuluştan mahrum kalıyorlar.
0: Evet ve kitabın son bölümü İsa'nın çarmıhtaki hikayesiyle devam ediyor.
1: Evet, ona gelmeden aslında o çarmıh hikayesini bize çok güzel bir şekilde anlatan bir benzetme var. O da İyi Samiryeli benzetmesi.
0: Evet, o da çok önemli
1: benzetme. Çünkü aslında İyi Samiryeli benzetmesinin bence çarmıhtaki anlatıyı tamamlayan bir anlatı şöyle ki, şimdi İsa'ya bir din bilgini geliyor, bir yasa uzmanı geliyor ve ona bir soru soruyor. Sorusu şu, yani sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona diyor ki, orada ne kutsal yasada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık veriyor. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa diyor ki doğru yanıt verdin. Ama bu din görevlisi, yasa uzmanı kendisini haklı çıkartmak istiyor. Dolayısıyla ona bir soru soruyor. Peki komşum kim? Ve İsa ona çok basit ama çok derin bir benzetme anlatıyor. Bu benzetmede bir kişi Eriha-Yeruşalim yolu arasında haydutların eline düşmüş, kim bilir ölmüş mü veya soyulmuş, yani bir şekilde dövülmüş, ortada kalmış yolun ortasında. Ve o yolun ortasından geçen üç kişi. Bu üç kişiden ikisi, biri kahin, diğeri Levili. Yani Yeruşalim'deki tapınakta hizmet eden
0: iki din adamı.
1: İki din adamı yani. Birisi hani bu kişiye merhamet gösterilecekse herhalde ilk düşündüğü kişi hani kahin veya levili. Sonuçta bu kişiler hani Tanrı'nın hizmetine adanmış kişiler diye düşünür insan. Ama bunlar bu yaralı adama yardım etmiyor. Ona yardım eden kişi üçüncü bir şahıs. O da bir Samiryelidir. Ve Samiryeliler kimdir? Samiryeliler hani başka bir ırk. Yani aslında...
0: Evet, sürgün döneminde bir şekilde İsrail o... İsrail halkıyla diğer ulusların insanların evlenmesi neticesinde İsrailler tarafından kirli sayılan, evet, dışlanan, kabul görmeyen bir ırk.
1: Evet, yani sapkın görünen hem etnik açıdan hem dini açıdan bir gruptur bu. Ama ironik bir biçimde hani beklemediğin kişi orada o yaralı kişiye yardım ediyor.
0: Bu İyi Samiryeli, evet.
1: Buna yardım ediyor ve yardım etmekle kalmıyor, yaralarına merhem sürüyor. Daha sonra bir han buluyor, onu handa yatırıyor, yaralı kişiyi
0: hancıya
1: ücretini ödüyor ve ondan sonra diyor ki geri döneceğim onu almaya, hani ne borcu varsa ben kapatırım diyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey oluyor çünkü burada Samiryeli için veya kullanılan bir terim var, o da merhamet duyma terimi Grekçe'de ve bu merhamet duyma terimi sadece ve sadece İsa için kullanılıyor bu benzetme dışında. Bütün Luka müjdesinde. Dolayısıyla aslında bu İyi Samiryeli kim? Bir nevi İsa'nın kendisi. Neden? Çünkü o bizim halimizi görüyor. Bizi acıyor. Biz aslında yardım edilmeyi hak etmiyoruz. Fakat kendisi yaralarımızı sarıyor. Kurtuluş fidyemizi ödüyor. Bizi dinlenecek bir yere kavuşturuyor. Ve bir gün geri döneceğini aslında vaat ediyor. Ve bu şekilde bu benzetmeyle aslında İsa'nın neden çarmıhta öldüğünü, neden bir kefaret sunusu olarak kendisini sunduğunu, babaya borçlu iken günah fidyemizi ödediğini açık bir şekilde anlatmakta.
0: Evet, yani İsa'nın çarmıhta yaptığı şey aslında İyi Samiryeli'nin yaptığıyla aynıydı. Dolayısıyla bu iki benzetmede Luka'yı özetleyen bir anlamda temel benzetme içerisindedir. Değerli dinleyiciler, gerçekten Luka bölümündeki bahsedilen bütün o dışlanmışlar, bütün o toplum tarafından reddedilen, toplum tarafından kabul görmeyen, değerli görülmeyen kim varsa aslında Tanrı için ne kadar da değerlidir, bunu görebiliyoruz. O yüzden bu müjdeyi okuyan herkes bir şekilde Tanrı'nın o derin sevgisini yüreğinde hissedebiliyor. Derin sevgisini içinde, içine alabiliyor. Artık günümüzde İncil'e ulaşmak zor değil. Birçok mecra var bunun için. Özellikle internet bunlardan bir tanesi. Ücretsiz olarak orada birçok siteden online olarak bu İncil'in nüshalarına, metinlerine ulaşabiliyoruz. Bugün Luka üzerinde konuştuk. Soru ve görüşleriniz varsa lütfen @radyomaranata yazarak sosyal medya hesaplarından bize bildirin. Aynı biçimde www.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bir programın daha sonuna geldiğimizi üzülerek söyleyelim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Ben Emre Karali. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız. Ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Daniel, şimdi ilk sorum sana. Bu hafta hangi konuğu kolundan kapıp stüdyomuza getirdin?
3: Evet, bu hafta çok değerli Kadıköy'deki Kışıtaşı İsa Mesih Kilisesi'nin önderlerinden Aziz Enes bizimle. Hoş geldin Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca yani bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Daniel. Sevgili Aziz, gerçekten hoş geldin. Aziz'i yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşım, kardeşim, canlı cap canlı biri, evli ve harika bir oğlu var. Ama bugün ondan da dinlemeden önce konumuza bir dönelim önce isterseniz. Bugün bedenimizdeki çok önemli bir organa bakacağız. Daniel bize bu konuyu seçti. Çünkü bu organımız dilimiz. İnsanlara bol yaşam da veriyor ve onları da zehirleyebiliyor.
3: Evet Sedat, dediğin gibi bugün dilimiz üzerinde konuşacağız. Çünkü dilimiz gerçekten çok önemli bizim bedenimizdeki organlardan bir tanesi. O olmadan konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi aslında dilimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki mutlak anlamda dil düşüncenin ve dünya görüşünün iletişim aracı olarak tanımlanıyor. Ama iyi ki Tanrı bize bu dil armağanını, dil organını verdi. Biliyorsunuz hayvanlar koklaşa koklaşa ve insanlar ise nasıl? Tabii ki konuşa konuşa anlaşırlar. Ama şunu da biliyoruz ki dünyada birçok farklı diller vardır. Değil mi sevgili Aziz'cim? Farklı lisanlar vardır. Benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla aşağı yukarı 7000 kadar dil bulunmaktadır. Ama acaba geçmişte de nasıldı sence? Sen ne düşünüyorsun Aziz? Bu diller ne zaman oluşmaya başladı? Herkes böyle mi konuşuyor? Birçok diller var mıydı zamanında, yoksa fikrin nedir bu konuda?
6: Aslında yaratılışa baktığımızda, yaratılış kitabında başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu. Ve zaten Adem ve Havva hayvanlara ad veriyordu. Yani tek bir dil vardı. Hı hı. Ve bunu aslında kelamdan referans olarak alabiliyoruz. Böyle görebiliriz. İlk zamanlar tek dil vardı.
0: Aziz, acaba bize kutsal kitaptan bununla ilgili ayetler verebilir misin? Çünkü önde kitaplar görüyorum. Hazırsın bu konuyu konuşmakla ilgili. Kutsal kitapta belki bu ayetleri okuyarak hem dinleyicilerimiz Radyo Maranata'yı dinlerler hem de bir fikir sahibi olabilirler.
6: Tabii ki, ben okuyayım. Yaratılış 11:1-9'dan. Olur mu?
3: Tabii.
6: Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ovaya bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil, yani kargaşa, aslında Babil'in kelime anlamı, denilirdi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onlara yeryüzünün dört bucağını dağıtmıştı. Yani aslında bunu görüyoruz. Tek bir dil vardı. Fakat bu isyandan ötürü, bu Babil kargaşasından ötürü Rab bütün dilleri dağıttı. Ve 700 bin mi demiştin?
3: Evet, 7 bin.
6: 7 bin. 7 bin din vardı.
0: O zaman buradaki ayete baktığımızda, bölüme baktığımda Rab dillerini karıştırdı ve insanların yeryüzünün farklı yerlerine dağıttığını görüyoruz. Yani insana gelse de, teknoloji gelse de insanlar hep aynı kaldı. Yani insan en baştan itibaren dilini kötü şeyler için kullandı. Öyle.
3: Değil mi? Çok ilginç. Neden acaba biz böyle dilimizi hep kötü şeyler için genelde kullanıyoruz bilmiyorum. Ben bazen arkadaşlarımla konuştuğum zamanlarda da hatırlıyorum. Ya da sokaktaki birçok insanlarla konuştuğumuz zaman. Sanki her cümlenin sonunda böyle bir küfür kelimesini kullanırlar. Hı-hı. Bu şekilde konuşurlar. Yani çok ilginç değil mi? Yani böyle bir adet, böyle bir alışkanlık bizde var.
0: Aslında sen onu söyleyince aklıma bir söz geldi. Bizim halk içerisinde kullanılan dilin kemiği yok derler. Gerçekten bir araya geldiğimizde böyle sohbeti açıyor. Ondan sonra hani muhabbetin suyu çıkıyor ve farkında olmadan o dille hoş olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Birbirimizi kırıyoruz, dedikodu yapıyoruz, uygun olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Senin dediğin gibi küfür zaten kültürümüzün bir parçası. Her 10 kelimeden bir tanesi ya da iki tanesi hep küfürdür. Zaten Babil'de de bunun daha fazlası olmuştu o dönemde. Aslında... biz kutsal kitaptan başladık ama ben sormak istedim. Aziz, sen de sonuçta benim gibi her ne kadar Daniel çok fazla konuşkan biri olmasa da kendisi vaiz ama biz seninle çok konuşuruz, sohbet ediyoruz. Dilin gerçekten kemiği yok. Yani dil çok zor bir şey. Yani sohbet edecek olursak biz niye kendimizi tutamıyoruz? Sohbet ederken neden yargılı konuşuyoruz, kötü konuşuyoruz? Yani güzel konuşuyoruz ama bu aynı şeyden de olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Niye kendimize engel olamıyoruz? Yani bu dille ilgili bir şey mi? Yürekle ilgili mi? Kafayla ilgili mi? Akılla ilgili mi? Canla ilgili mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
6: Aslında benim düşündüğüm şey doluluk. Yani biz neyle doluysak onu boşaltıyoruz. Eğer bizim yüreğimizde, düşüncemizde daha çok negatif şeyler, dedikodu dediğimiz şeyler, daha çok onlar doluluğu orantılıyorsa, daha çok onlar bastırıyorsa iyi şeyleri, ister istemez belli bir zamandan sonra artık dedikoduya başlıyoruz. Mesela genelde olur ya, ilk böyle muhabbet edersin, arkadaşlarla takılırsın, çok güzel şey olur, ondan sonra pıs pıs, şu adam böyle böyle yaptı diye oradan başlanılır bu dedikodu. İşte bu bizim kişisel olarak Tanrı'dan, nasıl diyeyim, o aldığımız o sevginin, o merhametin, o güzelliğin doluluğunun eksikliğinden geliyor. Bu benim tahminim böyle. Hı hı.
0: Yani bir de bir istatistik var önümde. Türkiye ülkemiz küfürlü konuşulan ülkeler arasında dünyada 5. sıradaymış. Bu çok üzücü bir şey gerçekten. Yani başta söylediğimiz gibi, senin de söylediğin gibi sevgili Aziz, o kadar önemli ki bu dil. Duygu ve düşüncelerimizi dilimizle anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef güzel sözler söylemekten çok her zaman olumsuz cümleler kurmak, kötü konuşmak, daha doğrusu başka insanları dilimizle zehirlemek bize her zaman daha kolay geliyor.
3: Evet, dediğin gibi aslında dilimizde çok büyük bir güç var. Dilimizle yani konuşuyoruz normalde ve konuşurken de aslında yani birbirimize olumlu şeyler söyleyebiliriz. Güzel şeyler söyleyebiliriz ama aynı zamanda birbirimizi de yaralayabiliriz. Birbirimize zehirli sözler söyleyebiliriz. İşte nedense biz daha çok böyle olumsuz şeyleri konuşmaya alışığız bir şekilde. Bunu görebiliriz. Örneğin bir örnek verebilirim kendi hayatımdan. Bir gün bir evlilik seminerindeydik. Eşimle beraber, aslında biz uzun yıllardır evliyiz ama konuşuyoruz, sohbet ediyoruz gerçi. Orada bize denildi ki işte eşinle ilgili güzel olumlu şeyler söyle. Düşünmeye başladık. Yani mesela olumsuz bir şey söyleseydik bir sürü şey söylerdim. Aklımda bir sürü şey vardı ama olumlu şey deyince tabii ki birçok şey saydım ama olumsuzluklar daha fazlaydı. Dolayısıyla orada bunu öğrendim ki genellikle hep biz olumsuz konuşuyoruz. Çocuklarımıza karşı olumsuz konuşuyoruz. Eşlerimize karşı olumsuz konuşuyoruz. Yaralayıcı sözler söylüyoruz. Yani hoş şeyler değil bunlar. Bilmiyorum, siz de rastlıyor musunuz? Bazen ben eşime kızarım mesela, diş macunu neden işte ön taraftan sıkıyorsun, niye böyle yapıyorsun, niye dolapların kapısı açık, niye böyle, niye o bana bazen der, niye çöpü dökmedin? Bunun gibi örnekler, bilmiyorum.
0: Ay, dilini eşek arası soksun diyeceğim şimdi sana Daniel ama diyemem. Ama böyle bir laf söylediğin zaman hakikaten ben eğer eşime bunu söylemiş olsaydım veya arkadaşıma bunu söylemiş olsaydım veya başka birine, bence... bu sözde olduğu gibi halk arasında çok güzel bir sözdür ama biraz ağırdır, dilini eşek arası soksun. Yani yersiz bir söz söylendiği zaman o kişiye söylenir bu. Ne yazık ki yok, tutamıyoruz kendimizi. Yani böyle bir hikmetsizliğimiz var. En harika, en iyi bildiğimiz insanda bile bazen ya Ahmet abiye bak ya, bunu bu yersiz yere bu laf söylenir mi? Yani bazen baba olarak, işte bazen işte bir abi olarak hoş gördüğümüz birden bile böyle kelimeler çıkıyor. Ne yazık ki hoşa gitmeyen sözler söylemeyi beceriyoruz. Aziz hiç böyle ben çok söyledim. Ya yani ben Aziz'e soracağım ama yersiz konuştuğun zamanlar oluyor mu? Ben mesela çok konuştuğum zamanlar kendimi tutamadığım zaman dümeni artık kaybediyorum. Ya pardon arkadaşlar, belki siz böyle bakıyorum, gerçekten kendimi kaptırıyorum. Ya kusura bakmayın, biraz yersiz konuşmuş olabilirim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Çünkü bakıyorum hakikaten nerede nasıl konuşacağımı da bazen bilmiyorum. Çok fazla uzun konuştuğum zaman, şu anda zaten dinleyicilerimiz de beni duyuyor. Çok konuşan biri olduğumu anlıyorsunuz bu konuşmayı takip ettiğinizde. Aziz, senin hiç böyle konuştuğun zaman hiç, yani aklında bir hikaye var mı? Böyle kendini kaybettiğin ve dilini tutamadığın, dilini tutamadığında nasıl bir şey yaparsın? Takılır mısın? Dilin sert midir? Bıçak gibi midir? Ya da yani biraz kendinden bahsedebilir misin? Dille ilgili, hayatınla ilgili bir örnek vermek ister misin?
6: Tabii ki. Aslında benim dilim çok tatlıdır.
0: Tatlı dilisin ha. Ama Allah geliyor.
6: Fakat bazen işte bu öfke, bir nasıl diyeyim, birine karşı o
3: patlama anı,
6: patlama anında ister istemez yani bir sitem babında küçük böyle bir söz söylerim. Ama o küçük söz o kişi öyle bir yaralar ki. Yani bu birkaç defa en yakınlarımdan duydum. Yani çok normal bir konuşmamız vardı ama bir şekilde artık nasıl diyeyim, stresli oldum, beni kızdırmaya başladılar. Ve ben çok küçük bir kelime söyledim. Ve o küçük bir kelime aslında onları o kadar derin yaraladı ki. Yani iyi ki bana söylediler ve kendimi düzeltme şansım oldu. Ve tekrar ve tekrar bunu yapabilir miyim diyorum. Maalesef insanoğlu olduğumuz için bunu yapabilirim. Yani bu doğal olarak hayatımızda görünüyor. Ama yapmamam gerektiğini, daha çok takılmam gerekiyor.
3: Sedat'ın senin dediğin gibi aslında Süleyman'ın verdiği bir söz var. Çok güzel bir söz, senin biraz önce söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Diyor ki, çok konuşanın günahı eksik olmaz, sağduyulu kişi ise dilini tutar. İşte burada önemli olan bir nokta.
0: Sen bana az konuş falan mı diyorsun?
3: Yok
0: yani?
3: Bunu ben söylemiyorum.
0: Kavga mı diyeceğiz seninle burada?
3: Bunu ben söylemiyorum. Bunu
0: bir reklam arası yapalım, bir kavga edelim o zaman. Şaka yapıyorum.
3: Bu da bir iğneleme gibi haklısın. Bir şey oluyor sanki burada ama doğru.
0: Yani Rabbin sözü gerçekten bir kılıç gibi ve bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Ya konuşmak güzel, çok konuşmak da çok güzel bir şey ama çok hikmetli olmak lazım. Yani düşünmeden söylenen sözler gerçekten kılıç gibi kesiyor. Rabbin sözünde de yazıyor ama bilgilerin dili ise şifa verir. Aslında ben kutsal kitaba ve eski anlaşmaya baktığımda veya başkalarının hayatlarına ve ünlü yazarlar var, çok konuşanlar da var ama bazı insanlar çok uzun konuşuyor ama bilgece konuşuyor. Yani konuştuğumuz şey çok önemli. Nasıl konuştuğumuz, nasıl hitap ettiğimiz, nasıl isim taktığımız, nasıl yani bilgelik çok önemli. Biz de o bilgeliğin sahibi olmak için çaba göstermemiz lazım gerçekten. Ve hem eşimiz olabiliyor bu, hem arkadaşlarımız olabiliyor, çocuğumuz olabiliyor. Onları kırabiliyoruz konuştuğumuz sözlerden dolayı. Dediğim gibi yani dilin ne yazık ki kemiği yok. Çok hikmetli olmamız lazım. Bir ayet daha var. Sen notlarında yazmıştın. Ölümle ilgili bir dille neydi o ayet, Daniel?
3: Evet, dediğin gibi yani onu konuşuyoruz. Dil, yani Süleyman bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da götürebilir ama Aziz biraz önce demiştin ki yani böyle öfkelendiğimiz zaman ya da işte farklı zamanlarda bir şekilde olumsuz konuşuyoruz, yaralayıcı konuşuyoruz, ölüme getirebilecek belki sözler konuşabiliyoruz ama sen ne düşünüyorsun ya, bu dilimizi kontrol edebilir miyiz? Yani daha iyi konuşmak, daha olumlu konuşmak sence nasıl olabilir? Olabilir mi, daha doğrusu bunu başarabilir miyiz?
6: Ya yıllardan gelen bir alışkanlık var. Bu işte çevreden duyduğumuz olabilir, okul ortamında da olabilir. Bir şekilde o dil kötüye kullanılmış. Ama dil eğitilebilir aslında. Ve eğitilebilmesi için önce bizim yüreğimizin, düşüncelerimizin eğitilmesi lazım. Mesela diğer bir ayette diyor ya, düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin dili ise şifa verir. Yani düşünmeden söylenen sözler. aslında ne söylediğimizi düşünüyorsak, ne söylediğimizi fark ediyorsak ve ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde o kızgınlık anında çıkardığım o küçük bir kelime o kişiyi öyle yaralayacağını belki fark etmiyorum. Ama algılarsam, öğrenirsem o kişileri böyle yaraladığını ister istemez artık düşünmeye başlayacağım. Ve bir şekilde bu yeni bir alışkanlık kazandıracağım. Önce yüreğime, sonra düşünceme ve ilerledikçe artık bu kötü huylardan nasıl diyeyim uzaklaşmış olacağım.
0: Bir gün Aziz öyle söylediği zaman eve geldim. Oğlum bana soğuk davranıyor. Anlamıyorum tabii ki. Acaba herhalde morali bozuldu. Öğretmeni arasında bir şey oldu. Ya da derslerinden zayıf aldı diye düşündüm. Akşama kadar bana karşı bir soğukluk, bir davranış vardı. Aa, ben onunla aram iyi aslında. Niye böyle oldu falan. Benle eve gireyim bir şey. Yanına geçtim. Babacığım seninle bir şey konuşabilir miyim? Cevap vermiyor. Baktı. Ne oldu? Böyle bir acayip bir tepki veriyor oğlum. Ne oldu diyor. Oğlum bütün gün benimle konuşmadın. Konuşulacak ne var baba dedi. Ben işe yaramaz bir adamım. Bir dakika. Niye bana öyle söylüyorsun? Baba dedi. Dün bana bir görev vermiştin. Yapmamıştım. Ve yapmadığım için bana işte kızarak hiçbir işe yaramıyorsun demiştin. Böyle bir şey mi söyledim ben sana? Evet baba. Ben işe yaramaz bir adamım. Benle ne muhataplığın olabilir ki? Yani şeklinde böyle bir konuşma geçti aramızda. Ondan sonra oğlum özür dilerim, dün düşünmeden konuştum, kusura bakma, beni affet dedim. O an tabii ki öfkeliydi, bir de ergen benim oğlum. Böyle bir yarım saat sonra falan normale döndü ilişkimiz. Baba dedi ben sıcak kakao yapacağım, sana da yapayım. Ay nasıl hoşuma gitti. Yani demek istiyorum, iletişim çok önemli dil aracılığıyla ve bazen düşünmeden de konuşuyoruz ve kalp kurabiliyoruz. Eminim hayatımızda düşünmeden kırdığımız ve o karşımızdaki kişi de bunu bize hitap etmiyorsa biz de hatırlayamayabiliyoruz ve birbirimize zarar verebiliyoruz. Dili gerçekten kontrol etmemiz lazım. Eğer edemiyorsak bunun telafisi için de adımlar atmamız gerekiyor. Bunun farklı adımları var. Bazen trafikte mesela Daniel'le ben çok trafik yolculuğum var ama ben anlatmayacağım. Şimdi onun adına konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum Aziz senin de hiç böyle maceraların var mı ama. Trafikte mesela Daniel nasılsın mesela trafiktesin. Adam sana haksızlık ediyor. Birdenbire bir şey yaşıyorsun. Kendini kontrol edebiliyor musun?
3: Evet özellikle trafikte
0: sesini
3: çok...
0: Sesini kestim
3: evet,
0: sesini böyle keserim işte.
3: Telaşlıyım evet, çok zor. Tabii bu arada süremiz de ilk bölüm için doldu ama istiyorsan bunu ikinci kısımda konuşalım ve dilimizde de nasıl kontrol edebiliriz, nasıl daha iyi konuşabiliriz bunu istiyorsanız ikinci bölümü bırakalım.
0: O zaman zor soruyu ikinci bölümde sana soracağım. Şimdi bir araya gideceğiz ama... aradan önce tekrar soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları hayat@radyomaranata.com. Neydi Aziz? Hayat et. Evet. Heyecanlandı birden onu sordum. Radyomaranata.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Birazdan görüşürüz efendim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Gerçek müziğin adresi.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
7: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
8: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Herkese merhaba. Tekrar Radyo Maranata'dasınız ve Hayatın İçinden programı devam ediyor. Aradan önce aslında Daniel'e bir soru sormuştum. Dil konusunda konuşuyorduk ve dilimiz gerçekten bazen harika sözlerle insanı teşvik eden ama aynı zamanda kötü konuştuğumuzda, olumsuz konuştuğumuzda birbirimize zarar eden, bina etmeyen tehlikeli bir organ. Ve bu konu hakkında konuşurken Daniel'e de bir soru sormuştum. Daniel, hiç böyle bir maceran oldu mu? Trafikte yaşadığın maceranı anlatmak ister misin? İnsanların seni nasıl yanlış anladığını falan filan, yani trafikte araba kullanıyorsun sonuçta. Bakalım Daniel'i birazcık bu zor soruyla sıkıştıracağım. Onun bir macerası var mı? Aziz, senin de sorunun varsa birazcık, ben Daniel'e bazen programlara takılmayı çok seviyorum. Sen de sorabilirsin. Sağlı sollu bir saldıralım şuna. Ha, ne dersin?
1: Sedat'cığım, unutacağını düşünmüştüm ama maalesef bu arada unutmadın, tekrar bana bu soruyu sordun. Tabii ki trafikte yani insanın doğası trafikte, futbol maçında işte ne bileyim bir şey yaparken ortaya daha fazla çıkıyor. Trafikte haksızlığa normal şartlarda ben gelemiyorum. Tabii ki küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını biliyorum ama tabii ki haksızlık olduğu zaman kızıyorum, öfkeleniyorum, niye böyle yaptı diye el kol hareketlerim ortaya çıkmaya başlıyor. Küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama kendimi daha çok frenlemem gerektiğini biliyorum bu konuda. Aziz, bilmiyorum sen ne dersin, sen ne yapıyorsun?
2: Yani ben trafikte daha temizim çünkü hiçbir zaman araba kullanmadım. Maçlarda, özellikle basket maçında, öyle tutkulu olduğum bir şeydir. Bazen böyle artık atarlanırım kendi takımımdaki oyuncuya. Ama futbol maçlarında falan hiç öyle bir tutkum olmadığı için daha rahatım. Yani o konuda biraz daha iyiyim aslında. Şu an daha iyiyim. Öyle diyebilirim. Anılarımdan.
1: Evet, yani bir şekilde dilimizi, konuştuğumuz gibi ilk bölümde, çok olumsuz şekilde kullanabiliyoruz. Birbirimize acılar verebiliyoruz, yaralar verebiliyoruz. Aslında bu birdenbire patlıyor. Normal şartlarda tabii ki hiç kimse kötü bir şey konuşmak istemez. Ama bir şey, öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, bir şekilde galeyana geldiğimiz zaman, özellikle herhalde futbol maçlarında, başka maçlarda insanlar çok olumsuz bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama buradaki belki önemli olan konu şu: biz bu dilimizi dizginleyebilir miyiz? Bununla ilgili, evet, kontrol etmeye çalışıyoruz ama ne kadar kontrol edebiliriz? Azizciğim, ne dersin? Yani bununla ilgili bir örnek var mı? Kutsal kitaptan da bakabilir miyiz? Yani dilimizi gerçekten kontrol edebilir miyiz? Çünkü yapmaya çalışıyoruz ama bir şekilde patlıyor ve olumsuz ve acı bir şekilde konuşuyoruz.
2: Aynen. Öncelikle aslında anlamak

0: büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamamızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir zaman evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu. Dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözde tatlı ve acı akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Bunun sebebi yüreğimizdeki günahtır. En başa döndüğümüzde ve aslında Havva yasak meyveyi yedikten sonra birbirlerine olan bakışları da değişti. Ondan sonra çocukları Kain ve Habil, özellikle Kain kardeşini öldürünce Rab buna dedi, kardeşin nerede? O bir anda dedi ki, bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim? Yani dilimiz günah araya girdikten sonra bozulmaya başladı maalesef.
1: Evet, dediğin gibi Aziz'cim, gerçekten de öyle, dilimizi kontrol etmek çok zor. Yakup burada çok güzel örneklerden bahsediyor bize. Yani gemiyi dümeniyle istediğimiz tarafa yönlendirebiliyoruz. Yine aynı şekilde diyor ki, küçücük bir kıvılcım bir ormanı tutuşturabilir. Ama işte dili zapt etmek, dili kontrol etmek hiç de o kadar kolay değil.
2: Evet Daniel, aslında şu anda bizi izleyen diyorum ama dinleyen dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten bugünlerde etrafınızdaki ilişkilerinize yakından bakın. Eğer dilinizde birilerini kırdıysanız, birini üzdüyseniz, birine kötü bir şey söylemişseniz, birine karşı olumsuz bir kelime sarf ettiyseniz, şu andan itibaren o kişiye gitmeye ne dersiniz? Gidin, onun gönlünü alın. Çünkü her şeye başlamak için bu iyi bir fırsat olabilir. Çünkü bu belki eşiniz olabilir, belki oğlunuz olabilir, belki bir yakınınız olabilir, anneniz, babanız, arkadaşınız. Şu an kim olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gidin, ondan özür dileyin. Geçen gün düşünmeden konuştum, dilimle seni kırdım, kalbini kırmış olabilirim. Bir özür, sevgili atılan adım, kendinizi affettirmek için güzel bir neden olabilir. Dilimiz gerçekten çok keskin oluyor. O yüzden şimdi birazcık daha uygulama durumuna geçelim, konuşmalarına geçelim sevgili Aziz ve sevgili Daniel. Bir soru sormak istiyorum. Bundan kurtulmak için yani bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözler söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Yani pratik anlamda yapabileceğimiz muhakkak bir şeyler vardır. Çünkü gerçekten tutamıyoruz kendimizi.
1: Yani buna bence değinelim ama önce şunu da sorabilirim. Yani Aziz çok güzel bir şeyden bahsetti. Yani günahtan dolayı, yani yüreğimizden kaynaklandığını söyledi bunun. Yani buna benzer İsa Mesih'in de bir sözü var. Hatırlar mısın? İsa Mesih diyordu ki, hani ağızdan giren hiçbir şey mideye iner ve oradan helaya atılır. Ama ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. Sen de bundan bahsetmiştin. Yani yürekten kaynaklanması ne demek sence? Niye yürekten kaynaklanıyor? Yüreğimizde ne taşıyoruz ki bu ortaya çıkıyor, dilimizle bir şekilde bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz?
0: Aslında şöyle diyebilirim. Yani Tanrı'yla barışmayan kişinin yüreğinde her zaman ölüm vardır. Maalesef. Her ne kadar zaman zaman bunu göstermese de o kritik zamanlarda o dil onu taşırtır. O dil onu ortaya çıkarır ve bunun asıl sebebi o yüreğimizdeki olan o günah, günahlılık, doğamız, bulunduğumuz pozisyon. Ve bu sebepten ötürü aslında öncelikle Tanrı'yla ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize öğretmesi gerekiyor. Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
1: O zaman şu sonucu çıkartabiliriz. Yüreğimizde kötülük varken, günah varken ki bundan taşanı insan dışarıya çıkartıyor. Bu günah olduğu sürece, yüreğimizde kötülük olduğu sürece her

0: Her zaman bozuk kelimeler kullanacağız, birbirimizi yaralayacağız, insanlara zarar vereceğiz ve daha çok olumsuz bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü bütün o şeyleri yüreğimizde taşıyoruz, biriktiriyoruz, içimizde her şey var ve daha sonra bunları dışarıya kusuyoruz dilimizle beraber. Dediğin gibi yüreğimizi kim değiştirebilir, nasıl değişebilir? Ancak Tanrı bunu değiştirebilir.
1: Şimdi tekrar aynı soruyu sorayım o zaman. Soruyu kaynatmayalım arada. Bundan kurtulmak için dilimizde bereket, yani bereket sözleri söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Hangi pratik anlamlar, adımlar, yani yapmamız gerekiyor? Yani çünkü bundan kurtulmak için önce bir dilimizde neleri konuştuğumuzu fark etmemiz lazım. Aklıma ilk bu geliyor. Yani bilmiyorum Aziz, sen ne düşünüyorsun? Pratik anlamda olumlu konuşmak için neler yapabiliriz?
2: Yani düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Onun dışında çoğu zaman mesela konuşmalarımız sıradanlaşıyor. Aslında konuşmamızı daha derinleştirebiliriz. Yaşam dolu sözlerle, pozitif düşüncelerle. Bu şekilde daha bence iyileştirebiliriz dilimizin yönünü.
1: Evet Aziz, sen bunu söylerken aklıma Matta bölümünde bir hikaye geldi. Aslında İsa öğrencilerle beraber birlikte yemek yiyorlardı ve sofraya oturmuşlardı. Ve öğrencileri ellerini yıkamadan sofraya oturmuşlardı. Ve o sırada oradaki ferisilerdi sanırım, din bilginleri. Öğretmen, öğrencilerini görmüyor musun? Ellerini yıkamadan sofraya oturdular, yemek yiyorlar. Bu yanlıştır, bu doğru değildir şeklinde İsa'yı uyardılar. O sırada İsa'nın verdiği cevabı hatırlıyor musunuz? Ayette Matta 15'te nasıl söylüyordu bu konuyla ilgili? Ferisilere ve din bilgilerine verdiği bir cevap vardı İsa Mesih'in.
2: İsa Mesih dedi ki onlara, siz de mi hala anlamıyorsunuz? Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Çok güzel bir cevap verdi aslında İsa Mesih Ferisilere. Biliyorsunuz Ferisiler din bilgileri, dindar kişilerdi aslında. Onlara o sebepten ötürü dedi ki, siz de mi hala anlamıyorsunuz?
1: İsa Mesih'in aslında anlamamız lazım. Bu dünyaya neden geldi? Geliş amacı neydi? İsa Mesih gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu, sevgisini ve harika lütfunu göstermek için geldi ve aramızda yaşadı. Ve yaşadığı süre boyunca insanlara doğruyu öğretirken insanlar ne yazık ki çok büyük bir ön yargıları oldu İsa Mesih'e. Çünkü onlar kendilerinin yanlış yaptıklarını görüyorlardı ama elindeki bu faydalı fırsatı değerlendirecekleri yerde İsa Mesih'e saldırmayı karar verdiler ve bu Aziz'in de okuduğu bölümden de yola çıkarak İsa Mesih'e nasıl saldıracakları konusunda bir plan yaptılar ve suç attılar. Ama İsa Mesih o kadar hikmetli bir cevap veriyor ki Aziz'in okuduğu bölümde insanı kirleten şeyler hakkında bahsediyor. Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını söylüyor. O zaman biz bu söze bakarak bu kirlerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bunun için pratik anlamda hangi adımları uygulamamız lazım? Daniel, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne yapmamız gerekiyor?
0: Yani toparlarsak belki şöyle diyebiliriz. Biraz önce Aziz'in de söylediği gibi öncelikle kendi konuşmamıza bakmamız lazım. Ne dediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözün neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu dediğin gibi sen oğlunla fark etmemiştin. Sonraki gün bir şekilde fark ettin. Eğer ağzımızdan çıkan sözlerin kötü olduğunu, yanlış olduğunu, zararlı olduğunu fark etmezsek hiçbir zaman iyileşemeyeceğiz, düzeltemeyeceğiz. O zaman öncelikle bunun farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Aziz de söyledi, yani yürekten kaynaklanıyor. Yani günahtan kaynaklanıyor ağzımızdan çıkan bütün bu kötülükler. O zaman günahımızı bağışlayan, bizi temizleyen, bize yeni bir hayat veren, bize bol yaşam veren İsa Mesih'e bakmalıyız. Ona odaklanmalıyız ve onun yüreğimizi değiştirmesini istemeliyiz. Çünkü sadece İsa Mesih bizim yüreğimizi değiştirebilir, bize yeni bir bakış açısı verebilir. Ve belki süremiz sonuna giriyor ama çok önemli bir ayet var Davut'un peygamberliklerinde, Davut'un vermiş olduğu bir dua diyebiliriz bunu. Bence her gün, her sabah kalktığımız zaman bu duayı, bu sözleri kendimiz içinde kullanmamız gerekiyor. Mezmur 141. bölüm 3. ayette Davut şöyle diyor. Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Yani demek ki biz ancak Rabbin gücüyle dudaklarımızın kapısını koruyabiliriz. Rab bizim ağzımıza bekçi koyabilir ve ben bunu zaman zaman hayatımda fark ediyorum. Yani tam böyle ağzımdan kötü bir şey çıkacak, tam olumsuz bir şey çıkacak. O zaman kutsal ruh bir şekilde bunu söylememelisin. Burada biraz durmalısın, biraz susmalısın diye bana hatırlatmada bulunuyor. Tabii ki mükemmel değilim, değiliz hiçbir zaman ama Rab'den yardım istediğimiz zaman o bir şekilde bizim düşüncelerimizi değiştirerek daha olumlu olarak bakmamızı ve daha olumlu olarak konuşmamızı sağlıyor.
1: Evet, teşekkürler Daniel. Gerçekten kısa bir özet, güzel bir özet oldu. Aziz, sen de son olarak bir şey söylemek ister misin? Artık programımızın sonuna geliyoruz ve birazdan programımızı bitireceğiz. Son olarak sen ne demek istersin bu dille ilgili konu hakkında?
2: Ben tekrar o ayetin hatırlatmasını yapabilirim. Davut'un söylediği, Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Her sabah bu ayetle kendimizi düzeltelim. Dua edelim, Rab'be yaklaşalım. Ve gün içinde bu ayet bize hatırlatacaktır. Nasıl ve ne söylememiz gerektiğini.
1: Teşekkürler sevgili Aziz. Aziz'i misafir ettik bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir zaman oldu. Dil hakkında konuştuk ve pratik anlamda ne yapmamız gerektiği konusunda birbirimize teşvik olduk. İyiydi, sohbet ettik, arada takıldık ve güldük ve bir programın daha sonuna geldik. Aziz, teşekkür ederim. Buraya kadar geldin, misafir oldun.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Tekrar soru ve görüşlerimiz için üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular için bize hayat@radyomaranta.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa buradan iletebilirsiniz efendim.
0: Bir Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Her birinize iyi bir zaman, iyi bir günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Luka 9. Bölüm.
1: İsa 12 elçisini görevlendiriyor. İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi: "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsaida denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona, "Halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere girip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerde izlediler." İsa, "Onlara siz yiyecek verin," dedi. "Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok," dediler. "Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim?" Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine, "Halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun," dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı. Petrus'un Mesih'i tanıması. Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, "Halk benim kim olduğumu söylüyor," diye sordu. Şöyle yanıtladılar: "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Petrus, "Sen Tanrı'nın Mesih'isin," yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmığını yüklenip beni izlesin," dedi. "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa

bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus da yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya, "Efendimiz," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır, onu dinleyin," dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler. Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi. Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam, "Öğretmenim," diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör, o tek çocuğumdur." Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. "Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı. İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken, İsa öğrencilerine, "Şu sözlerime iyice kulak verin," dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı. En büyük kim? Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. "Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kimse işte en büyük odur." Yuhanna buna karşılık, "Efendimiz," dedi, "senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık." İsa, "Ona engel olmayın," dedi. "Size karşı olmayan sizden yanadır." Samiriyeliler İsa'yı istemiyor. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerden Yakup'la Yuhanna bunu görünce, "Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler. İsa'yı izlemenin bedeli. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, "Nereye gidersen senin ardından geleceğim," dedi. İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Bir başkasına, "Ardımdan gel," dedi. Adamsa, "İzin ver önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." Bir başkası, "Ya Rab," dedi, "senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona, "Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı'nın egemenliğine layık değildir," dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, 27 bölümden oluşan İncil metinleri üzerinde konuşuyoruz. 27 bölümü oluşturan çok değerli ilk 4 müjdede devam ediyoruz. Önceki programlarda Matta ve Markus üzerinde konuştuk. Bugün yine de çok özel bir bölümde konuşacağız. Luka hakkında, Luka bölümü hakkında konuşacağız. Bu 4 müjde, 4 ayrı müjde değil. Aynı müjdenin 4 kişi tarafından aktarılmaydı. Altını çizelim onun diyelim ve başlayalım programımıza. Zaten önceden bizi takip eden dinleyicilerimiz formatımız hakkında bir bilgiye sahiptir. Önceki bölümleri yine de web sitemizden ulaşabilirsiniz ilginizi çektiyse. Şimdi Luka kimdir? Luka, önce onunla başlayalım dilersen Mark.
1: Evet, Luka'nın memleketi Antakya geleneğe göre ve kendisi mesleği itibariyle bir hekimdi. Şimdi bu detay önemli çünkü neden bazı olaylara vurgu yaptığını bize açıklık getirecek kendi müjdesinde.
0: Evet, ona odaklanıyor ister istemez.
1: Evet, şimdi Luka'nın bu eseri yazdığını nereden biliyoruz? İlk kilise tarihçilerinden olan Irenaeus aslında Luka'nın yazmanlığından bahsediyor. Irenaeus kimdir? Irenaeus Polikarpos'un öğrencisi. Polikarpos ise Yuhanna'nın öğrencisi. Dolayısıyla Yuhanna'dan sonra gelen ikinci nesilden açıklamalar var Luka'nın yazısıyla ilgili. Ve kendisi Pavlus'la özellikle çok yakın bir arkadaştı.
0: Evet. Hem de Yahudi olmayan bir kişiydi.
1: Ve kendisine yolculuğunda eşlik etti. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü elçilerin işlerine baktığımızda ki elçilerin işlerini de Luka'nın kendisi yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam 16. bölümde.
0: Evet, 16. bölüm.
1: Pavlus Alexandria Troas kentindeyken, yani bugünkü Dalyan köyü oluyor, Çanakkale Geyikli yakınlarında. Hı hı. Orada yaşamaktadır. Belki burada hekimlik görevini yapıyordu ama elçilerin işleri 16'ya kadar üçüncü şahıs tekil olarak devam ediyor anlatı. Yani Pavlus'tan bahsederken o gitti, o yaptı, o yedi, o içti gibi. Fakat Troas'taki anlatıdan itibaren bu üçüncü şahısın çoğul olduğunu görüyoruz. Çünkü artık biz olarak bahsetmekte.
0: Evet, Pavlus'un özellikle üçüncü yolculuğunda
1: evet.
0: Biraz daha ondan kendinden bahsediyor. Bunun içerisine katıyor kendini.
1: Evet, dolayısıyla aslında ikinci yolculuğun ortasından başlamakta ve üçüncü yolculuğu ta ki Roma'daki ev hapsi dönemine kadar bunları yaşamaktadır kendisiyle beraber. Bu ev hapsi döneminde de Pavlus'a eşlik etmektedir. Zaten elçilerin eşleri ki bunu da Luka yazmıştır. Hı hı. Burada bitiyor. Bu o zaman bizi 50'li senelere götürüyor. Yazı İmparator Neron döneminde yazılmış bir eser. Ve belki bize bir ipucu veriyor yazılış nedeniyle ilgili.
0: Sinoptik müjdelerin sonuncusu olarak bundan bahsedebiliriz o zaman.
1: Evet.
0: Çünkü Matta ve Markus daha erken dönemde kaydedilmişti ama bu biraz daha geç bir döneme tekabül ediyor.
1: Evet ve aslında hem Luka'ya hem elçilerin işlerine baktığımızda Luka benzer bir cümleyle başlıyor. Diyor ki Sayın Teofilos, demek ki bir kişiye hitaben yazıldı. Kimdir bu kişi? Tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Roma'da yaşayan bir

0: memurdu. Ve Pavlus'un ev hapsini duyunca herhalde merak etti. Yani bu adam neden ev hapsinde tutuluyor? Ve Luka ona düzenli bir şekilde İsa'nın hayatını ve aynı zamanda elçilerin işlerini, yani havarilerin ne yaptığını elçilerin işlerinde anlatıyor. Yani bu iki eser aslında tek eserdir ama biz ayrı eserler olarak, yazılar olarak bunları okuyoruz mevcut yeni anlaşmada.
1: Evet, aynı zamanda elçilerin bu konuda ne kadar hassas olduğunu görebilmek açısından da Luka önemli. Çünkü yine de ilk ayet içerisinde başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bizlere ilettiler diyor. Dolayısıyla bu sözlü geleneğin temel kaynağı olan başlangıçtan beri İsa Mesih ile beraber o 3 yıllık süreci geçiren kişilerden bunu aldığını da görüyoruz. Birçok kişi deniyor bunu yapmayı fakat hepsi başarılı olamıyor. Hepsi kabul görmüyor demek ki.
0: Şimdi kendisi bir hekim olduğu için tabii ki eğitim almış biri ve doktora uğradıysanız doktorların çok iyi yaptığı bir şey var. O da doğru soruları sormayı bilirler. Hani rahatsızlığınız ne? Ne zaman başladı? İşte
1: Evet.
0: ağrı şöyle mi, böyle mi? Dolayısıyla Luka da doğru soruları sormayı biliyor ve kime soruyor? Hem görgü tanıklarına, hem olayları baştan beri görmüş olan kişilere, hem de aslında burada anahtar bir kelime var. Diyor ki sözün hizmetçileri. Kimdir bu sözün hizmetçileri? Elçilerin işlerine bakacak olursak bunun havariler için, elçiler için kullanılan bir unvan olduğunu, bir sıfat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğrudan havarilerden almakta bilgilerini ve bu şekilde müjdesini kaleme almaktadır.
1: Ve aslında Luka içerisinde diğer sinoptik müjdelerde aslında müjdelerin tamamında olmayan birkaç detay var. Üzerinde konuşacağız. Onun bu sorgulayıcı kişiliğinin sonucu olarak özellikle mesela İsa Mesih'in çocukluğuna dair temel bilgileri yine de Luka'da ulaşıyoruz. Biraz sonra buna değineceğiz tekrar ama şimdi her müjdenin bir kitleye yazıldığını, her müjdenin bir kitleye hitap ettiği üzerinde konuştuk. İşte Mata müjdesi, kendi müjdesini, İsa Mesih ile ilgili müjdeyi, İsrail halkından gelen Yahudi kökenli eski antlaşma bilgisine sahip insanlara yazıyordu. Markos, Roma'daki kiliseye bunu gönderiyordu. Daha çok İsa'nın yapıp ettikleri üzerinde, hizmetleri üzerinde duran bir detay vardı. Matta'da üzerine çok detay vardı. Şimdi Luka kime yazılmıştır? Kimlere hitap eden bir mektuptu?
0: Evet, aslında bir bireye hitaben yazıldı. Bu Teofilos dediğimiz Roma memuru. Bu Roma memuru kimdi tam olarak bilmiyoruz ama yazının içeriklerinden belki Roma memurunun ruh halinden biraz anlayabiliriz. Neden? Çünkü Luka'ya özgün anlatıda birkaç şey görüyoruz diğer müjdelerde görmediğimiz. O da İsa'nın insanlara olan merhameti ve özellikle toplum tarafından dışlanan kişilere olan merhameti ve onlara yakın oluşu. Dolayısıyla belki bu Teofilos denilen şahıs veya kişi, yani toplum tarafından dışlanmış hisseden veya çeşitli adaletsizliklere maruz kalan birisiydi. Tabii bu konjektürdür, tam bilmiyoruz ama özellikle İsa'nın hayatında hastalara olan yakınlığı, toplum tarafından dışlanmış kesitler, hani Samiryeliler olsun veya diğer halklar olsun, İsa'nın bunlara yakın
1: Kadınlar
0: olması,
1: ve
0: kadınlar,
1: çocuklar.
0: özellikle kadınlara, çocuklara, fakirlere yakınlığına çok vurgu var. Dolayısıyla Luka'da insanlara yakın olan, empati duyan, insanların acısını hissedebilen, bunlara paydaş olan bir İsa
1: Yani
0: görmekteyiz.
1: bir anlamda kaybolmuşları bulmaya yönelik bir yaklaşım görüyoruz Luka'nın içerisinde değil mi? Kullanılan bazı ifadeler de var işte kurtarıcı, kurtuluş ya da kaybetmek gibi ifadeler çok sık geçiyor. Dolayısıyla bir anlamda hitap ettiği kesim bunlardır aslında.
0: Zaten kurtuluş kelimesi Grekçe'de çok önemli. Çünkü biz hani kurtuluş kelimesini kullandığımızda genellikle işte büyük bir felaketten veya büyük bir acıdan kurtulmaktan bahsediyoruz ama Grekçe'de kurtuluş kelimesi biraz da tıbbi nüansları var. Çünkü mesela bir kişi hastalandığında ve bu hastalığı atlattığında ona kurtarılmış deniliyordu. Yani bundan kastedilen şey ne? Hani hasta olmadan önce şifalıydı fakat kendisi hasta düştü ve belirli bir kişi tarafından kurtarıldı. Yani eski
1: İyileştirildi.
0: iyileştirildi, eskiden sahip olduğu şifaya kavuştu. Dolayısıyla Luka'da gördüğümüz şeylerden bir tanesi İsa'nın nasıl günahtan ötürü ezilmiş veya hastalık tecrübe eden insanları günahın yükünden ve hastalıktan kurtardığıdır. Yani onları hem fiziki açıdan hem de manevi açıdan kurtarmakta.
1: Hem de Luka'da üzerinde durduğu bir başka nokta da ondan sık sık insanoğlu olarak bahsetmesi, değil mi? Diğer sinoptiklerde, müjde kitaplarında Matta, Markus ve Yuhanna'da bu ifade çok sık görmediğimiz bir ifade. İnsanoğlu ifadesi var. O da önemli bir ifade. Şimdi bizim ülkemizde insanoğlu dediğinde işte Adem'in soyundan gelen bir kişi olarak düşünülüyor ama aslında insanoğlunun çok önemli bir anlamı var, değil mi? Özellikle eski antlaşmada bir peygamberlik sözüdür aslında bu insanoğlu. Oradan devam edelim mi?
0: Evet, aslında insanoğlu terimi ilk defa eski antlaşmada özellikle Daniel kitabında karşımıza çıkıyor. Daniel cennet hakkında bir görüm görmekte ve cennette cennetin tahtında oturan insanoğluna benzeyen bir figür görmekte. Dolayısıyla insanoğlu kelimesi basit bir fani için kullanılan bir terim değil, Mesih için kullanılan bir terim.
1: Evet, o doğru anlamamız gerekiyor onu. Çünkü evet, insanoğlu ifadesi bizim toplumumuzda hani senin benim gibi biri olarak görünüyor. Özellikle İsa'nın bir peygamber olarak anıldığı, bilindiği bir ülkede onun için kullanılan bu ifade sanki bir anlamda bu kendi düşüncelerini kanıtlıyormuş gibi görünebilir ama aslında insanoğlu ifadesi cennetteki tahtta oturan kişi için Daniel peygamber tarafından kullanılan net bir ifadedir. Dolayısıyla insanoğlu dediğinde Luka'nın yazdığı kitle bundan anladığı şey sıradan senin benim gibi insanlar değil de cennetteki o tahtta oturan Tanrı'nın kendisi de, o önemli bir ifade.
0: Tabii ki.
1: Hem de haksız ve haksızlıklar içerisinde işte adil olmayan bir ortam içerisinde yaşayan bu insanlara da bir şekilde ışık kaynağı oluyor bu müjde ve onlara bu iyi haberi veriyor haçtaki İsa'nın yaptıklarıyla.
0: Şimdi bu müjdede özellikle sofra sahneleri çok fazla. Yani İsa sürekli sofralarda insanlarla yemek yiyor. Her tür insanla yemek yiyor. Hem dini önderlerle, ferisiler dediğimiz kişilerle yemekler yiyor. Hem de toplumun dışladığı işte fakirler olsun, hayat kadınları olsun ve buna benzer kişilerle sofra paylaşıyor ve onlarla yemek yiyor. Şimdi ilginçtir ki ferisilerle oturduğu sofrada İsa Mesih sürekli onları eleştirmekte. Çünkü ferisiler veya din bilginleri aslında ikiyüzlü bir hayat sürdürmektedirler. Dıştan kendileri çok sağlıklı gibi gözükse de hayat tarzları ve dindar bir görünüme sahip olsalar da aslında içsel hayatları, manevi hayatları berbat. Yani evet, ruhsal olarak hasta bu kişiler. Fakat paradoks, çok büyük bir paradoks veya ironik diyebiliriz. Toplum tarafından dışlanmış olan işte fakirler olsun, hayat kadınları olsun ne kadar dışsal olarak hasta olarak gözükse de İsa'nın mesajına tepki verenler bunlar. Tövbe edenler bunlar, ruhsal şifayı bulanlar bunlar. Ve İsa bu tarz kişilerle o kadar çok zaman geçiriyor ki Luka'da karşımıza çıkan İsa ile ilişkin devamlı bir eleştiri var. Hani Markos'ta İsa ile ilişkin bir eleştiri yapılıyordu. Hani bu kişi cinlerin gücüyle cinleri kovuyor veya şeytanın gücüyle cinleri kovuyor deniliyordu. Luka'da ise diyor ki şu İsa'ya bak. İşte hayat kadınlarıyla, işte vergi görevlileriyle yiyip içiyor. Yani yiyip içmekle kastedilen ne? Ona yapılan suçlama, işte bu kişi işte içki içiyor, bunlarla alem yapıyor. Halbuki tabii öyle bir şey yapmıyordu ama halk İsa'nın bu davranışını anlamıyordu. Çünkü İsa'nın özellikle bu tarz toplum tarafından dışlanmış kesimlere özel bir merhamet, özel bir empati duyusu vardı.
1: Evet, Luka 5. bölüm 31. ayette İsa ne söylüyor? Diyor ki sağlıklı olanların değil hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Dolayısıyla aslında kendi yapmak istediğinde bu şekilde özetliyor. Peki Luka üzerinde konuşacağız. Özellikle Luka'da ana hatları üzerinde konuşacağız 2. bölümde ama Luka'da yine de gözümüze çok çarpan bir başka nokta var. O da bir sevinçli müjdeden bahsediyor. Yani o ezilenler, kaybolmuşlar, toplum tarafından dışlanmışlar için önemli bir nokta bence. Sürekli sevinç kelimesinin, o sevinçli kelimesinin en çok geçtiği, İncil'in en çok geçtiği bölümlerinden bir tanesi aslında, değil mi?
0: Evet, sevinç kelimesi çok fazla geçiyor. Kutsal ruh çok fazla geçiyor. Evet. Özellikle ilk bölümlerde ve son bölümlerde çeşitli ilahiler görüyoruz. Meryem'in ilahisi olsun, ondan sonra Zekerya'nın ilahisi olsun, Elizabeth'in ilahisi olsun, meleklerin ilahisi olsun, Şimon'un ilahisi veya duası olsun, sürekli bir ilahi. Kitabın sonunda veya müjdenin sonunda da benzer bir şey görüyoruz. Çünkü İsa göğe alındığında yine sevinçli bir şekilde öğrenciler Yeruşalim'e dönmektedirler. Dolayısıyla dediğin gibi sürekli bir sevinçli habere vurgu söz konusu.
1: Evet, ki oradaki aslında mektubun, özür dilerim, müjdenin hitap ettiği kitle içinde çok önemli ve değerli, çok ihtiyacı olan bir noktaydı. Dolayısıyla İsa'nın o sevincin kaynağı olduğunu gösteren önemli. İkinci bölümde devam edeceğiz. Özellikle bu sinoptik denilen, işte birbiriyle benzerlik gösteren bu müjdenin, müjde kitabının, Luka müjdesinin ana hatlarını ve ona özel durumları üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde. Değerli dinleyiciler, sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir süre sonra tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: Gerçek müziğin adresi.
2: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında Mark'la beraber Luka bölümü üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ikinci bölüme başlarken kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde özellikle Luka müjdesinin ana hatlarından bahsedelim istersen. Oradan başlayalım, ne dersin?
7: Olur. Şimdi Luka 24 bölümden oluşuyor ve bu bölümleri 4 ana hatta bölebiliriz. İlk iki bölüm Betlehem'de özellikle İsa'nın çocukluğunu anlatan bölümler. Ondan sonraki ikinci kısım İsa'nın Celile'de yaptığı hizmeti anlatıyor. Üçüncü kısım Celile ve Yeruşalim arasındaki yolculukta özellikle İsa'nın anlattığı benzetmelere Luka odaklanıyor. Ve son kısım Yeruşalim'de özellikle İsa'nın ölümü ve dirilişiyle ilişkin anlatılara vurgu yapıyor Luka.
2: Şimdi bu bölümler üzerinde biraz konuşalım. Luka diğer müjdelere göre aslında benzerliği olmayan kendine has bazı anlatılar var. İlk bölümde biraz konuştuk Luka'nın kendi araştırmacı kimliğinden, tarih sever bir tarihçi tarzıyla olan yazışmasında. Luka bölümü içerisindeki gördüğümüz en önemli farklardan bir tanesi İsa Mesih'in çocukluğuna yönelik en fazla bilgi Luka içerisinde yer alıyor. Ama belki de dikkatli okuyucuların gözünden kaçmayacak bir şey var. Şimdi bizim halkımız biraz, bizim milletimiz öyledir biraz soy kayıtları, aynı şeylerin tekrarlanması gibi yerlerde oraları geçerler. Mesela bir kitap okuduğunda ön söz hakkında, ön sözü kimse okumaz. Direkt geçerler konu nedir ona bakalım diye. Bir başından okuyalım, bir sonundan okuyalım diye. Ama bu özellikle Tanrı sözü içerisindeki her ayet çok büyük bir önem taşıyor. Luka, İsa'nın soy kaydını veren ikinci kitap olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Matta'da görüyoruz bunu. Matta'da ve Luka'da soy kayıtları var. Ama dikkatli okuyucular fark edeceklerdir ki iki soy kaydı arasında bir fark var. Hı-hı. Nedir bu fark? Oradan başlayalım belki.
7: Şimdi genellikle buna verilen açıklamada tabii soy kayıtlarında biraz fark var. O da neden kaynaklanıyor? Biri Matta büyük ihtimalle Yusuf'un ailesinin soy kaydını bize aktarıyor. Luka ise Meryem'in ailesinin soy kaydını bize aktarıyor. Kaldı ki Matta'daki soy kaydı aslında tam kapsamlı bir soy kaydı değil. Çünkü Matta'yı yaparken biraz konuşmuştuk ama 14'er gruba,
2: 3 gruba sistem kullanıyordu,
7: bölünmüştü oradaki. Neden özellikle 14? Çünkü Yahudi kültüründe sayılar harflerle aslında yansıtılıyor ve 14 sayısı bize Davut ismini veriyor. Yani 14'ü kullanarak aslında Matta'nın orada vurgu yapmak istediği şey İsa Mesih'in aslında Davut'un soyundan gelen o vay edilen, o müjdelenen, peygamberlik edilen Mesih olduğudur. Dolayısıyla aslında ana hatlarıyla bunlardan dolayı farklar kaynaklanıyor.
2: Yine de şunu söyleyelim, Matta'daki soy kaydının sonunda özellikle Matta buna değiniyor. Yani son ayet, 16. ayet diyor ki, Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih'ten diye tanınan İsa doğdu. Evet. Bunu belirtelim. Bu soy kayıtlarının varlığı İsa'nın doğal bir şekilde doğduğu anlamına taşımıyor. Aslında mucizevi bir şekilde bir bakireden dünyaya geliyor
7: tabii
2: İsa.
7: Tabii yani Matta'nın özellikle babasının soy kaydına vurgu yapması normaldir. Çünkü Yahudi kültüründe miras babadan oğula geçiyor. Dolayısıyla hani
2: yazıldığı kitlede İsrail
7: aynen,
2: olunca
7: yazıldığı Yahudiler kitle olunca. Yahudiler olunca hani Musa'nın hakkını, Davut'un hakkını bir nevi Yusuf'un oğlu tabi fiziksel olarak değil ama miras anlamında evet Yusuf'un oğlu İsa devam ettirmekte.
2: Evet, aynı zamanda şey çürütülme yönelik de birçok orada notlar görüyoruz Luka içerisinde. Şimdi bu niye diğer müjdelerde yok da Luka'da var? İşte o araştırmacı kimliğinden kaynaklanıyor. Yani muhtemelen Meryem'e gitti, sordu. O dönemde İsa ile beraber yaşamış diğer insanlara sordu ve onun hakkında temel bir takım bilgiler edindi ve İsa'nın çocukluğu ile ilgili bir takım doneler orada karşımıza çıkıyor.
7: Bunun yanı sıra bir de özellikle Luka'nın toplum tarafından dışlanan kesimlere olan düşkünlüğünü de hatırlarsak mesela çoban anlatısı Matta'da yok, bu sadece Luka'da var.
2: Evet evet.
7: Ve çobanlar genellikle toplum tarafından dışlanan bir kesimdi. Onların işi yani kirli,
2: basitti, evet.
7: Kirli olarak gözüküyordu çünkü evet, hayvanlarla uğraşılıyordu ve o dönemde hayvanlarla uğraşılan törensel olarak kirli sayılıyordu. Ve kadınlar çok önemli Luka'da çünkü Meryem'i görüyoruz, ondan sonra Elizabeth'i görüyoruz. Yine İsa'nın ölümünde ilk ona buna tanık olanlar dirilişine kadınlar oluyor.
2: Kadınlar evet.
7: Şimdi bu da çok ilginç. Çünkü
2: çok üstüne
7: o dönemde,
2: basa basa bunları belirtiyor.
7: Basa basa çünkü o dönemde kadınların tanıklığı geçmiyor mahkemelerde. Yani birinci yüzyıl Yahudi kültüründe. Ama Luka'nın buna vurgu yapması biraz da onun özellikle toplum tarafından dışlanan kesimlere yaptığı odaktan kaynaklanıyor.
2: Evet bu önemli. Ve o sadece Luka'ya özgü anlatımlar içerisinde herhalde çok önemli iki benzetmeden bahsedebiliriz. Belki oraya geçebiliriz. Yani bu iki benzetme özellikle İsa Mesih'in anlatılmak istenen, verilmek istenen temel mesajını Luka kendi okurlarına iletebiliyor.
7: Bu. Evet, iki tane benzetmeden bahsedeceğiz. Bir tanesi kaybolan oğul benzetmesi. Bir tanesi de iyi Samiryeli benzetmesi. Ama bu benzetmeleri anlatmadan önce İsa'nın Celile'deki bir havrada yaptığı bir konuşma çok önemli. Orada Yeşaya 61'den bir alıntı yapıyor. Zaten Luka bundan dolayı bu benzetmelere vurgu yapıyor. Diyor ki Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni müjdeyi tutsaklara, ezilenlere, yoksulları serbest bırakmak, bunlara iletmek, duyurmak için meshetti. Dolayısıyla bu havradaki okuma anahtar bir okumadır. Çünkü Luka'da göreceğimiz bütün şifalar olsun veya bütün benzetmeler olsun bu anahtar ayete aslında dayanak olarak kullanıyor.
2: Şimdi Yeşaya bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yeşaya İsa'dan önce yaklaşık 6. yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. Özellikle sürgün dönemi içerisinde gelecek olan Mesih'e dair içinde birçok ön belirtiyi veren peygamberlik sözünü barındıran bir kitaptır Yeşaya peygamber. Dolayısıyla İsa'dan 600 yıl önce yaşamış bir peygamberin bahsettiği o kehanetin kendisinde gerçekleştiğini ilan ediyor bir şekilde havrada
7: evet,
2: İsa.
7: Evet.
2: Ve orada bahsettiği hastaların iyileşmesi, karanlıkta yürüyenlerin ışığı bulması gibi temel noktalar İsa'nın hizmetini o insanoğlu olarak tahtta oturan, cennetteki tahtta oturan kişi olarak yeryüzüne geldiğinin bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki benzetmeye devam edelim mi?
7: Evet, şimdi kaybolan oğul benzetmesi çok kısa açıklayacak olursak iki tane oğul vardır. Bir tane cömert, lütufkar baba vardır. Oğullardan küçük olanı miras hakkını talep ediyor babasından ve o miras hakkını aldıktan sonra çarçur ediyor. Çarçur ettikten sonra işte üzülüyor, ondan sonra babasına dönmek istiyor, utançlı. Babasına döndüğünde tabii onun beklediği şey azar. Ama babası onu kucaklıyor, onu sevgiyle karşılıyor, ona bir sofra, bir şölen düzenliyor. Bunu gören abi ise kızıyor. Yani ben işte yıllarca sana hizmet ettim, mirasımı senden istemedin, neden bana sofra yapmadın, neden bana şöyle yapmadın, etmedin, kıskanıyor ve kızıyor. Ve çok ilginçtir ki aslında bu benzetmeyle anlatılmak istenen şey ne? İsa'ya iki farklı tepki veriliyordu. Bir, günahkarların verdiği tepkiler ve ikincisi ferisilerin veya dindar halkın verdiği tepkiler. O dindar halk biraz hikayedeki abiye benziyor. Yani aslında babadan da faydalanıyor, babadan da bir çıkar sağlıyor ve babayı kullanmak istiyor ama bunu ifade etmiyordu ama babayı kullandığını nasıl görüyoruz orada? Özellikle kardeşi döndüğünde işte kızması, öfkelenmesi vesaire. Diğer taraftan bu mirası çarçur eden oğul hani bir nevi bu vergi görevlilerini, bu fahişeleri filan temsil ediyor. Yani Tanrı bu kişilere lütufkar davrandı, onlar bu mirası çarçur etti. Ama eğer ki gerçek bir tövbeyle Tanrı'ya dönecek olurlarsa Tanrı'nın lütufkar kolları bu kişilere de açık. Dolayısıyla bir nevi İsa'ya verilen iki tepkiyi bize anlatıyor bu anlatı.
2: Yani aslında Luka müjdesindeki en temel noktayı tekrar hatırlatalım. Toplum tarafından dışlanan, toplum tarafından kabul görmeyen, değer verilmeyen bir kitleye. Yani birçok hikaye var aslında Luka içerisinde bizim karşımıza çıkan. İşte vergi görevlileriyle İsa'nın oturması, yemek yemesi, ondan sonra toplum tarafından hasta kabul edilen, cüzdanlı kabul eden insanlarla oturup yemek yemesi. Ve bu kişilerin ortak noktası şu, İsa'ya yaklaştıklarında toplum tarafından reddedilmiş olsalar da İsa'ya yaklaşan herkes bir şekilde tövbe ederek Mesih İsa'yı hayatına kabul ediyor ve onu izlemeye başlıyorlar.
7: Ama dindar kısım tam tersi kibirlerinden dolayı tövbe etmiyorlar ve bu kibirlerine sarılarak aslında İsa'nın sağladığı kurtuluştan mahrum kalıyorlar.
2: Evet ve kitabın son bölümü İsa'nın çarmıhtaki hikayesiyle devam ediyor.
7: Evet, ona gelmeden aslında o çarmıh hikayesini bize çok güzel bir şekilde anlatan bir benzetme var. O da İyi Samiryeli benzetmesi.
2: Evet, o da çok önemli.
7: Çünkü aslında İyi Samiryeli benzetmesinin bence çarmıhtaki anlatıyı tamamlayan bir anlatı. Şöyle ki, şimdi İsa'ya bir din bilgini geliyor, bir yasa uzmanı geliyor ve ona bir soru soruyor. Sorusu şu. Yani sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona diyor ki orada ne kutsal yasada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık veriyor. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa diyor ki doğru yanıt verdin. Ama bu din görevlisi, yasa uzmanı kendisini haklı çıkartmak istiyor. Dolayısıyla ona bir soru soruyor. Peki komşum kim? Ve İsa ona çok basit ama çok derin bir benzetme anlatıyor. Bu benzetmede bir kişi Eriha-Yeruşalim yolu arasında haydutların eline düşmüş. Kim bilir ölmüş mü veya soyulmuş yani bir şekilde dövülmüş ortada kalmış yolun ortasında. Ve o yolun ortasından geçen üç kişi. Bu üç kişiden ikisi biri kahin diğeri Levili yani Yeruşalim'deki tapınakta hizmet eden
2: iki din adamı
7: yani birisi hani bu kişiye merhamet gösterilecekse herhalde ilk düşündüğü kişi hani kahin veya levili sonuçta bu kişiler hani Tanrı'nın hizmetine adanmış kişiler diye düşünür insan ama bunlar bu yaralı adama yardım etmiyor. Ona yardım eden kişi üçüncü bir şahıs o da bir Samiryelidir ve Samiryeliler kimdir? Samiryeliler hani başka bir ırk yani aslında
2: evet, sürgün döneminde bir şekilde İsrail o İsrail halkıyla diğer ulusların insanların evlenmesi neticesinde İsrailler tarafından kirli sayılan dışlanan kabul görmeyen bir ırk.
7: Evet yani sapkın görünen hem etnik açıdan hem dini açıdan bir gruptur bu ama ironik bir biçimde hani beklemediğin kişi orada o yaralı kişiye yardım ediyor.
2: Bu iyi Samiryeli. Evet.
7: Buna yardım ediyor ve yardım etmekle kalmıyor. Yaralarına merhem sürüyor. Daha sonra bir han buluyor. Onu handa yatırıyor. Yaralı kişiyi
2: hancıya ücretini ödüyor.
7: Ücretini ödüyor. Ve ondan sonra diyor ki geri döneceğim onu almaya. Hani ne borcu varsa ben kapatırım diyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey oluyor. Çünkü burada Samiryeli için veya kullanılan bir terim var. O da merhamet duyma terimi Grekçe'de. Ve bu merhamet duyma terimi sadece ve sadece İsa için kullanılıyor. Bu benzetme dışında. Bütün Luka müjdesinde. Dolayısıyla aslında bu İsamiryeli kim? Bir nevi İsa'nın kendisi. Neden? Çünkü o bizim halimizi görüyor. Bizi acıyor. Biz aslında yardım edilmeyi hak etmiyoruz. Fakat kendisi yaralarımızı sarıyor. Kurtuluş fidyemizi ödüyor. Bizi dinlenecek bir yere kavuşturuyor. Ve bir gün geri döneceğini aslında vaat ediyor. Ve bu şekilde bu benzetmeyle aslında İsa'nın neden çarmıhta öldüğünü, neden bir kefaret sunusu olarak kendisini sunduğunu, babaya borçlu iken günah fidyemizi ödediğini açık bir şekilde anlatmakta.
2: Evet, yani İsa'nın çarmıhta yaptığı şey aslında İsa Samiryeli'nin yaptığıyla aynıydı. Dolayısıyla bu iki benzetmede Luka'yı özetleyen bir anlamda temel benzetme içerisindedir. Değerli dinleyiciler, gerçekten Luka bölümündeki bahsedilen bütün o dışlanmışlar, bütün o toplum tarafından reddedilen, toplum tarafından kabul görmeyen, değerli görülmeyen kim varsa aslında Tanrı için ne kadar da değerlidir, bunu görebiliyoruz. O yüzden bu müjdeyi okuyan herkes bir şekilde Tanrı'nın o derin sevgisini yüreğinde hissedebiliyor. Derin sevgisini içinde içine alabiliyor. Artık günümüzde İncil'e ulaşmak zor değil. Birçok mecra var bunun için. Özellikle internet bunlardan bir tanesi. Ücretsiz olarak orada birçok siteden online olarak bu İncil'in nüshalarına, metinlerine ulaşabiliyoruz. Bugün Luka üzerinde konuştuk. Soru ve görüşleriniz varsa lütfen @radyomaranata yazarak sosyal medya hesaplarından bize bildirin. Aynı biçimde www.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bir programın daha sonuna geldiğimizi üzülerek söyleyelim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.
7: Ben Mark Madrigal.
2: Ben Emre Karali. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Bizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bizi yazdığınız için. Evet, bugün konuştuğumuz haberi hatırlayalım tekrardan. Trabzon'da bir otobüs durağında işte belediye başkanı mahalle ziyareti sırasında otobüs durağında oturan bir teyzemizi görüyor ve yanına gidiyor, diyor ki ya bu duraktan kaç dakikada bir otobüs geçiyor diye. Sonrasında hemen yanındaki diğer görevliler başkanım diyor buradan otobüs geçmiyor, herhangi bir sefer yok diye söylüyorlar. Ama teyzemiz orada umutla bekliyor. Başkan da soruyor. Burada niye o zaman otobüs durağı var diye soruyor. Yani bu haberde olduğu gibi aslında bugün birçok insan aslında ruhsal olarak bir durakta bekliyor gerçekten. Belki dışarıdan bakınca yani hayat normal görünüyor olabilir. Yani insan işe gidiyor olabilir. Gülüyor olabilir. İşte paylaşım yapıyor olabilir. Sosyal medyada harika gözüküyor olabilir. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor olabilir. Ama tüm bu süreçte aslında bir durakta ruhsal anlamda bekliyor ve gece yalnız kaldığında belki ya şu soruya tekrar dönüyor olabilir, ya ben neden hala boş hissediyorum?
1: Hı hı. Ve insan bazen bunu fark ettiği halde aynı yerde beklemeye devam ediyor maalesef. Çünkü alıştığı duraktan ayrılmak korkutucu geliyor insana genelde.
0: Evet, yani ruhsal anlamda baktığımız zaman insanların yaşamında belki dini ritüeller var ama bu ritüeller içerisinde Tanrı ile gerçek ilişki yok. Yani kurallar bütünü var, ritüeller var, yapılan bir takım şeyler var ama Tanrı'yı tanımak yok. Gerçekten beni yaratan Tanrı'yı tanıyor muyum düşüncesi yok. Belki kalabalıklar var, herkes bunu yapıyor, ben de o yüzden yapıyorum dediğimiz yerler var. Ama yön yok mesela. Umut vaatleri var belki ama gerçek kurtuluş yok. Ya da sistemler var belki ama sonsuz yaşam yok, yaşam yok aslında. Orada dünyanın sunduklarından bahsediyorum. Ve en acısı şu ki insanlar gerçekten bir yere gittiklerini sanabiliyor aslında. Bir durakta, ruhsal olarak o durakta beklerken o ruhsal otobüsün geleceğini düşünüyorlar. Ama aslında oldukları yerde maalesef kalıyorlar.
1: Evet, ve insanlar gerçekten samimi de olabiliyorlar. Yani belki ibadet ediyorlar, belki insan olmaya çalışıyorlar. Belki inançlarının gerekliliklerini yerine getiriyorlar. Bu konuda gerçekten samimi olabilirler ve bunların hepsinin insan çabasına dayandığını aslında özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. Ama burada aslında kritik soru şu ki insan kendi çabasıyla Tanrı'ya ulaşabilir mi?
0: Evet, yani burada Kutsal Kitabın cevabı çok net, hayır. Çünkü sorun sadece davranış ve eylem sorunu değil, sorun insanın kökten aslında günahla Tanrı'dan ayrılmış olması. Yani Kutsal Yazılar şöyle diyor Romalılar 3:23'te. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani hepimiz, tüm insanlık Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Neden Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık? Çünkü Tanrı kutsal olduğu halde biz özgür irademizle günah işlediğimiz için kirlendik ve doğal olarak temiz olandan, ak ve pak olandan, saf olandan ayrılmış olduk ve onun yüceliğinden yoksun kaldık gerçekten. Ve insanlığın en büyük ihtiyacı sadece iyi insan olmak değil, Tanrı ile barışmak. Yani bunu burada vurgulamak gerekiyor. Çünkü bugün kimle konuşursak konuşalım, herkes diyor ki önemli olan iyi insan olmak. İnsan olsun yeter, ne inandığı önemli değil gibi düşünüyorlar. Hı. Ama aslında insanoğlunun sorunu iyi insan olmak değil, Tanrı ile barışmak. Çünkü biz bugün İyi nedir diye sorduğumuzda, iyinin kaynağı nedir diye sorduğumuzda aslında neye göre iyi diyoruz bir şeye? Onun da bir referansı ve kaynağı olması lazım. Aslında bu da yine Tanrı'dan geliyor. Yani iyi, bir şeyin iyi ya da kötü olması, bu standart ortaya koyan yine Tanrı'nın kendisi. O yüzden insanın iyi olma çabası ya da iyi insan olma durumu değil, ihtiyacı bu değil, Tanrı'yla barışmak ihtiyacı aslında.
1: Evet, aslında birçok insan şunu düşünüyor gerçekten. Ben kötü biri değilim. Kimseye zarar vermiyorum. Elimden geldiğince iyi yaşamaya çalışıyorum. Ama mesele sadece Aydın'ın da dediği gibi iyi insan olmak değil. Çünkü günah sadece kötü davranışlar değil aslında. Tanrı'dan bağımsız yaşamak. Ve insan kendi doğruluğuyla Tanrı'ya ulaşamaz maalesef.
0: Evet, yani Kutsal Kitap şöyle diyor. Yeşaya 64:6'da diyor ki hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli, paçavra gibi diye söylüyor. Aslında yani bütün o doğru saydığımız işler, belki sevaplarımız, amellerimiz de kirli, paçavra gibi Tanrı'nın gözünde. Çünkü kirli bir yürekten geliyor ve Tanrı'nın standartlarına ulaşamıyor ve ayet devam ediyor. Diyor ki yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi diye söylüyor aslında ayetler. Demek ki o zaman kendi doğruluğumuzla, kendi çabamızla ya da çoğunluğun beklediği yerde beklemekle ya da ailemden gelen şeyi miras almakla ben gerçeğe ulaşamıyorum ya da doğru olanı bulmuş olmuyorum. Ve burada İsa Mesih'in söyledikleri aslında diğer öğretilerden tamamen ayrılıyor. İsa şöyle diyor Yuhanna 14:6'da, yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diye söylüyor. Aslında çok net bir söz. Yani ben yollardan biriyim demiyor İsa Mesih. Ben iyi seçeneklerden biriyim demiyor. Ben kalabalıkların iyi göründüğü yerde bulunuyorum da demiyor. Aslında yol benim diye söylüyor. Yani şu yola gidin demiyor. Yolun kendisi benim. Yani şu tekniği uygulayın da demiyor. Yolun kendisi benim diye söylüyor İsa Mesih.
1: Evet, gerçekten önemli bir nokta bu. Ve bugün dünya bize sürekli şunu söylüyor. Bütün yollar aynı yere çıkar. Eminim sizler de çevrenizden duymuşsunuzdur çokça bunu. Ama gerçek hayatta bunun doğru olmadığını biliyoruz. Yani yanlış bir otobüse binerseniz yanlış yere inersiniz. Yanlış yere gidersiniz. Ya da yanlış uçağa binerseniz başka bir ülkeye inersiniz. Ve samimi olmak insanı otomatik olarak doğru yere ulaştırmıyor. Çünkü samimiyet gerçeğin yerine geçemez.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani gerçekten hani insanlar belki kendi inanç sistemleri içerisinde samimi olabilirler. Yani samimiyetle bunu yerine getiriyorlar olabilirler. Böyle çok insan var çevremizde. Gerçekten ona inanıyor olabilir ama samimiyet gerçeğin yerine geçmiyor ve kutsal kitap tam da bunu söylüyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 14:12'de diyor ki öyle yol var ki İnsana düz gibi görünür ama sonu ölümdür diyor. Yani aslında düz gibi görünüyor olabilir o yol bize. Çok doğru geliyor olabilir o yol bize. Ama aslında sonu ölüme götürüyor olabilir. Yani mantıklı gelebilir o yol bize. Popüler olabilir, kalabalık olabilir, huzur veriyor gibi görünebilir. Kendimi burada iyi hissediyorum gibi düşünüyor olabiliriz. Ama o yol insanı Tanrı'ya götürmüyorsa, o yol Tanrı'dan gelmiyorsa sonunda yaşam değil, orada kayıp vardır. Ve İsa Mesih açıkça söylüyor, diyor ki yol benim, aslında yolun kendisi benim. Ben olmadan babaya, Tanrı'ya gidemezsiniz. Zaten Tanrı'nın kendisi beden alıp aramıza geldi ve kendi bedeninde İsa Mesih aslında bize çarmı üzerinde kendisiyle barışmanın yolunu açtı.
1: Evet, gerçekten bir insan yanlış durakta çok içten bir şekilde bekleyebilir. Ama otobüs yoksa varış da yoktur aslında. Ve bugün birçok insan ruhsal olarak tam da bunu yaşıyor. Din insanı değiştirebilir gibi görünebilir. Kurallar davranışları düzeltebilir. Felsefeler düşünceyi etkileyebilir. Ama günah sorununu çözemezler. Çünkü insanın ihtiyacı aslında sadece bilgi değil, yeni bir yaşamdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü kurtuluş bir sistem değil ya da bir teknik değil, bir kişidir. Yani Tanrı bizi davet ettiği şey kişisel bir ilişkidir. Tanrı bizi kişisel ilişkiyle yenilemeye çağırıyor. Nasıl ki sağlıklı bir insan yaşamımızdaysa biz nasıl değişmeye başlıyorsak, yani kişisel olarak Tanrı yaşamımızdaysa kişisel olarak ve Mesih aracılığıyla bize görünmüş olan Tanrı'yı kabul etmişsek, o kişiyle beraber yürüdükçe, yani Tanrı'nın kendisiyle yürüdükçe değişmeye, dönüşmeye başlıyoruz. Bu bir yolculuk gerçekten. Ve o yüzden Hristiyanlığın merkezinde kurallar, ritüeller, yapılacaklar listesi değil, İsa Mesih var. Yani bir kişi var, o da İsa Mesih'in kendisi. Yani birçok dini anlayış belki insana şunu söylüyor olabilir: daha çok ibadet et, işte daha çok kendini kanıtla, performans sergile, daha çok iyi işler yap, belki o zaman Tanrı seni kabul eder diye olabilirler. Aslında baktığımız zaman günün sonunda yine bir garanti durumu da ortada yoktur. Yani yaparsın yaparsın ama yani gidip gitmeyeceğin yine belli değildir. Ama müjdenin mesajı, Mesih'in getirdiği müjde tamamen farklı. Kutsal kitaba göre insan kendi doğruluğuyla zaten yani Tanrı'ya ulaşamıyor, günah nedeniyle yozlaştığı için. Bu yüzden Tanrı aslında bize geliyor, Tanrı bize yaklaşıyor, bizi yalnız bırakmıyor ve İsa Mesih olarak bu dünyaya geldiğinde insan oldu, bizim gibi oldu, bizim benzeyişimizde oldu, insan olarak yaşadı, çarmıhta günahın bedelini ödedi Kusursuz bir yaşam sürmüştü tabii ki öncesinde. Kusursuz bir kurban olarak çarmıha gitti. Çarmıhta öldü ve ölüm üzerinde aslında 3. gün dirilerek zafer kazandı. Diri olarak öğrencilerine gözüktü, göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek o. Ve Kutsal Kitap bize şöyle söylüyor Romalılar 5:8'de. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diyor Romalılar 5:8'de. Yani çarmıh insanın Tanrı'ya ulaşmaya çalışmasının değil, Tanrı'nın insana sevgiyle uzanmasının hikayesi. Ve Mesih bugün sadece bir öğreti sunmuyor. Bize yanlış bir durak da sunmuyor. Otobüs geçmeyen durak da sunmuyor. Aslında yeni bir yaşam sunuyor bize.
1: Evet, aslında Hristiyanlığın merkezi tam olarak bu. Bir insanın Tanrı'ya yaklaşması ya da ulaşabilmesi kendi çabasıyla mümkün değilken, Tanrı'nın aslında insana yaklaşması, beden alıp aslında dünyaya gelmesi. Yani insan kendi çabasıyla göğe ulaşamadı, bu yüzden Mesih dünyaya geldi. Ve bu yüzden elçilerin şu sözü çok güçlü. Elçilerin İşleri 4:12'de diyor ki, başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Gerçekten çok güçlü bir ayet.
0: Evet, çok çok net bir mesaj, çok net bir çağrı ve vurgu aslında. Şüphe, içerisinde şüphe barındırmayan ya da olacak mı olmayacak mı durumu barındırmayan bir şey. Çok net bir mesaj. Yani iyi insan olmak kurtuluş değildir. Bunun vurgusunu yapmamız gerekiyor. Dini görevler yerine getirmek, dini vecibeleri yerine getirmek kurtuluş değildir. Spiritüel deneyimler kurtuluş değildir. Bu da çok önemli, çünkü son zamanlarda insanlar bu tarz şeyler yaşadıklarını söyleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Yani kişisel spiritüel deneyimlerimiz kurtuluşun güvencesi, garantisi değildir. Yani belki insanlar deneyimlemiş olabilir böyle şeyler. Yani bir melek gördüm ya da rüyamda bir şey gördüm ya da bir varlık bana bir şey söyledi gibi düşünüyor olabilirler. Bunları deneyimlemiş olmak kurtuluş anlamına gelmiyor. Felsefi bilgi kurtuluş anlamına gelmiyor. Kurtuluş yalnızca İsa Mesih'tedir, o kişidedir. Ve Kutsal Kitap şöyle diyor Yuhanna 3:16'da. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye söylüyor. Aslında insanın belki en büyük tehlikesi şu ki, kendisini doğru yerde sanarak onu asla yaşama götürmeyecek bir durakta beklemeye devam etmesi. Aslında bugün bunu yapıyor olabiliriz. Yani doğru bir konumdayım ben gibi düşünüyor olabiliriz ve beklediğimiz durağın farkında olmuyor olabiliriz. Bugün aslında birlikte düşünelim istiyoruz bu konu hakkında. Kalabalıklar olabilir çevremizde, iyi hissettiren sözler olabilir, umut veriyor gibi görünen yollar olabilir. Ama insanı gerçekten Tanrı'ya götürmeyen yol sonunda insanı daha da aslında kaybettirir, ölüme götürür. Düz gibi belki bizim gözümüze gözüküyor olabilir ama Süleyman Özdeğiştir'inde dediği gibi ölüme götürebilir. Bunu da ölüme götürür aslında, daha net olarak söylüyor ayetler tabii ki. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi aslında size sormuştuk sıradaki ilahi ne olsun diye. Onu sormuştuk. Bakıyorum ki %33 İsa bu şarkıyı koydu kalbime ve %33 Tanrımız sevgi tanrısı ilahisi. İkisi eşit olmuş oylar. Belki bir oy lazım bize. Bir oy belki o farkı yani netleştirecek olan bir oy gerekiyor. Belki henüz oy vermemiş olan dinleyicilerimiz varsa o konuda oy verirseniz çok seviniriz. Aslında evet, şu an bir oy geldi galiba. Tanrımız sevgi tanrısı %43 oldu. Yani o ilahiye yer vermek istiyoruz. Tanrımız sevgi tanrısı. Yani son anda tekrar bir değişiklik olmazsa tabii ki. Tanrımız sevgi tanrısı ilahisini dinlemiş olalım. Sonrasında Eda Hanım'ın bir dua isteği var. O konuda dua edeceğiz. İlahiden sonra döndüğümüzde o konuda dua edeceğiz. Gördük yorumunuzu. Çok teşekkür ediyoruz. Ve burada olmaya devam edeceğiz. Sizler de bize sorularınızla, görüşlerinizle, yorumlarınızla katılabilirsiniz. Aslında bugünkü yayınımızın ana sorusu şuydu. Hayatınızda hiç boşuna beklediğinizi fark ettiğiniz bir yer oldu mu? Bir insan, bir fırsat olabilir, bir haber olabilir bu, bir değişim olabilir bu. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranat adresinden yazabilirsiniz. Şimdi İlay'ımızı dinleyelim. İlay'ın ardından burada olacağız.

0: Hiç böyle boşuna beklediğinizi fark ettiğiniz bir an oldu mu diye, görüşleriniz varsa bizimle yazabilirsiniz. Ya da insanlar en çok neyi bekliyor olabilir diye de size soruyoruz aslında. Bu konuda da görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Birazdan aslında güzel bir oyun oynayacağız sizlerle. Hı hı. Onun da önceden böyle tohum atmış olayım size aslında. Önceden hani haberini vermiş olayım. Ama öncesinde tabii ki dualarımız var. Dua edeceğiz. Eda Hanım istemişti ve Emre Bey de istemiş. Sizler için sevinçle dua etmek isteriz.
1: Evet Eda Hanım, benim için huzur, sağlık, sabır, ferahlık ve çocuklarımın korunması için dua eder misiniz demiş. Ve Emre Bey de dünyasal sorunlarımız için dua istiyorum demiş. Ben etmek istiyorum ikisi için de. Ya Rab, senin önüne geliyorum yüceler yücesi ve şükrediyorum bu zaman için. Eda Hanım ve Emre Bey için de sana şükrediyorum Ya Rab. Eda Hanım için önünde durmak istiyorum. Lütfen onu esenliğinle doldur Ya Rab. Huzurunla doldur diye sana yalvarıyorum. Onun iç varlığını sen güçlendir Ya Rab. Her durumda, her şartta senin varlığını hissetsin. Senin yakınlığını hissetsin. Her durumdan, zorluktan senin yardımınla çıkabilsin diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Sen onun iç varlığını güçlendir, bedenine güç ve sağlık ver diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Ve yalvarıyorum onu ve çocuklarını sen koru Ya Rab. Her türlü kötülükten, kazadan, beladan sen koru. Hastalıklardan sen koru diye yalvarıyorum Ya Rab. Lütfen kalkan ol ona ve çocuklarına, onun ailesine kalkan ol diye sana yalvarıyorum. Elin daima onların üzerinde olsun, bereketle diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Kutsa diye sana yalvarıyorum. Amin. Ne ihtiyaçları varsa, ne sorunları varsa senin önüne getirmek istiyorum bugün Ya Rab. Lütfen sen elini uzat. Sen gökten onların karşıla ihtiyaçlarını diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Senin merhametli ellerine bırakıyorum ve senden istiyorum Ya Rab onlar için. Her zaman bereket, huzur ve esenliğinle doldurman için yalvarıyorum. Ve Emre Bey için de senin önünde durmak istiyorum Ya Rab. Onun dünyasal sorunları için, onun yaşamını sen bilirsin Ya Rab. İçinde bulunduğu zorlukları da sen bilirsin. Lütfen ona bilgelik ver, yardım et diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Nasıl adımlar atması gerektiğini bilsin. Kararlar verirken lütfen ona yardım et ve konuş diye sana yalvarıyorum. Onu yönlendir ruhunla diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Her zaman doğru adımlar atabilsin. Yardım et. Esenlik ver. Huzurunla doldur onu Ya Rab. Onu güçlendir yüceler yücesi. Yalvarıyorum sana. Ve her sorunu senin yardımınla çözsün. Senin bilgeliğinle çözsün diye sana yalvarıyorum. Eline attığı her işte sen onu başarılı kıl diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Senin gücünle ilerlesin. Yalvarırım onu bereketle, kutsa, bilgeliğinle doldur Ya Rab. Her sorunu çözebilsin. Her zaman esenlik ve huzur içerisinde yaşayabilsin diye sana yalvarıyorum. Onu ve ihtiyaçlarını senin önüne getiriyorum. Lütfen sen yardım et ve Emre'yi kutsa ve bereketle diye sana yalvarıyorum Ya Rab. İsa Mesih adıyla.
0: Amin. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi artık anlık olarak sizler için dua ediyoruz. Yorumunuzu okuduğumuz anda sizler için dua edeceğiz. O yüzden yayının herhangi bir anında bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranat adresinden yazabilirsiniz. Ve anlık olarak yorumunuzu okuduğumuzda sizler için dua etmiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi bir oyun oynayacağız sizlerle. Ama öncesinde Yasemin Hanım'ın bir yorumu var. Diyor ki Yasemin Hanım, kişisel olarak ilişkilerin kutsal kardeşliğimiz dışında tamamen çıkar ilişkisi olduğunu geç anladım. Boşuna sevgi beklemişimdir çıkar ilişkilerinden diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz aslında paylaştığınız için. Görüşleriniz varsa, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Yani ben yani ilerliyorum sanıyordum ama aslında aynı yerde dönüp duruyormuşum ya da boşuna beklediğimi fark ettiğim şu an oldu gibi bir anınız varsa paylaşabilirsiniz. Mesela ilişkilerden bahsetti Yasemin Hanım. Başka bir şey olabilir bu. Belki para olabilir bu. Başarı beklentisi olabilir ya da farklı süreçler olabilir. Bize yazabilirsiniz bu konuda. Şimdi bir oyun oynayacağız sizlerle. O oyunumuza geçelim. Dikkatinizi lütfen bize verin. Bazı cümleler okuyacağız size. Ve siz de sohbet bölümüne sadece gerçek durak ya da sahte durak diye yazabilirsiniz bize aslında. Yani yanlış bir durak burası ya da gerçek durak diye yazabilirsiniz. Hı hı. Bir takım ifadeler vereceğiz ve o konuda gerçek durak mı, sahte durak mı onu yazmanızı bekliyoruz. Lütfen bizimle

0: beraber olun, klavyelerinizin, ekranlarınızın başında olun. Anlık olarak aslında size sormuş olacağız bu soruları.
1: Evet, aslında ilk ifademizi söylemek istiyorum hemen ve sonrasında sizin gerçek durak mı, sahte durak mı yorumlara yazmanızı bekliyor olacağım. İlk ifademiz şöyle: insan sadece iyi biri olarak Tanrı'ya ulaşabilir. Sizce gerçek bir durak mı, sahte bir durak mı? Ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, gerçek durak ya da sahte durak diye yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını tekrar yapmış olalım. Direkt sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Gerçek durak mı, sahte durak mı? Rıfkı Bey yazdı, sahte durak diye yazdı. Yani ifadeye, insan sadece iyi biri olarak Tanrı'ya ulaşabilir ifadesine sahte durak diye yazmış Rıfkı Bey. Eda Hanım sahte durak diye yazdı. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Ebru yazdı, sahte durak diye yazdı o da. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sahte durak mı, gerçek durak mı? İnsan sadece iyi biri olarak Tanrı'ya ulaşabilir sorusuna yanıtlarınızı bekliyoruz. Şu ana kadar dinleyicilerimiz sahte durak diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında evet, program içerisinde zaten paylaşmıştık. İyi biri olmamız bizi Tanrı'ya ulaştırmıyor. Samimi olmamız da sadece yani bizi Tanrı'ya ulaştırmıyor. Aslında bizi Tanrı'ya ulaştıran şey gerçeğin kendisi, yani o yolun evet, kendisi olan İnsan Mesih. Yasemin Hanım sahte durak diye yazdı şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşleriniz varsa yine bize yazmaya devam edebilirsiniz. Başka bir ifade daha vermek istiyoruz size. Lütfen bizimle olun. Biraz hızlı ilerliyor bu programın bu kısmı. O yüzden bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Esra Hanım yazdı, sahte durak diye yazdı o da. Şimdi farklı bir ifade vermiş olacağız size. Bu ifade de şu. Diyor ki, kalabalıkların peşinden gitmek insana güven verir. Bu sahte durak mı, gerçek durak mı? Size yani kalabalıkların peşinden gitmek insana güven verir. Çoğunluğun gittiği yerde olmak aslında insanlara güven verir. Gerçek durak mı, sahte durak mı? Bu konuda da görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Eda Hanım yazdı şimdi. Sahte durak diyor Eda Hanım. Ebru yazdı, sahte durak diyor. Yasemin Hanım bu da sahte demiş. Hı hı. Rıfkı yazdı şimdi. Sahte durak diye yazdı o da şimdi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Görüşleriniz varsa yine yazmaya devam edin. Şimdi bir sorumuz daha olacak size.
1: Evet, şimdi yeni bir soru geliyor sizler için. Sorumuz şu aslında. İnsan bazen gerçekten durup hayatını sorgulamalıdır. Bu gerçek bir durak mı yoksa sahte bir durak mı? Sizler ne düşünüyorsunuz? İnsan bazen gerçekten durup hayatını sorgulamalıdır. Aslında ifademiz bu. Ve sizlerden cevap bekliyoruz yorumlarda.
0: Evet, bu konuda da yazabilirsiniz. Rıfkı bence gerçek durak demiş. Eda Hanım gerçek durak demiş. Yasemin Hanım gerçek durak diye söylemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Dinleyicilerimiz uyumlu gidiyor. Uyumlu ilerliyorlar.
1: Evet, hepsi. Bugün gerçekten çok uyumlular.
0: Evet. Birbirleriyle. Ebru Hanım yazdı, gerçek durak diye yazdı. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Yolcusu gerçek durak diye söyledi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Farklı görüşleriniz varsa yine yazabilirsiniz. Şimdi bir diğer ifademiz de şu olacak. Bütün yollar aynı yere çıkar. Bu arada Emre Bey gerçek durak dedi bir önceki soruya. Bütün yollar aynı yere çıkar. Her yol Allah'a gider. Aslında böyle soralım. Bu sahte durak mı, gerçek durak mı? Bunu da size sormuş oluyoruz. Yani bütün yollar aynı yere çıkar. Her yol Tanrı'ya gider.
1: Evet, sahte toplumumuzda çok fazla
0: gerçek
1: duyuyoruz.
0: Durak mı? Çok duyduğumuz bir ifade. Sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Sahte durak mı, gerçek durak mı?
1: Evet, merak ediyoruz gerçekten sizin düşüncelerinizi. Yorumlarda bize yazarsanız seviniriz. Çevremizde sıkça duyduğumuz bir şey aslında. Bütün yolların aslında Tanrı'ya çıkabileceğini, aynı yere çıkacak, Tanrı'ya götürebileceğini sıkça duyuyoruz. Sizler için durum nedir? Sizce bu Gerçek bir durak mı yoksa sahte bir durak mı?
0: Evet, Eda Hanım gerçek durak demiş. Rıfkı Bey, önceden sorsaydınız gerçek derdim, siz yayınlarınızdan sonra sahte diyorum diye söylemiş. Yasemin Hanım, her yol çıkmıyor, sahte bence diye söylemiş. Ebru yazdı, sahte durak demiş. Esra, sahte durak diye söylemiş. Evet, bütün yollar aynı yere çıkar ifadesi. Sahte durak mı, gerçek durak mı? Onu soruyoruz. Sahte durak ya da gerçek durak diye yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni gelen dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki buradasınız. Laf Laf Aysi canlı yayınındayız. Anlık olarak youtube.com/radyomaranata adresinden yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı anlık olarak okuyoruz. Dua isteklerinizi yazabilirsiniz. Anlık olarak sizin için dua ediyoruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Ve aslında son ve en güçlü ifadeyi de şimdi geçmiş olacağız.
1: Evet, şunu sormak istiyorum aslında. İfade şöyle olacak. Gerçek bazen insanı rahatsız etse de özgürleştirir. Ne düşünüyorsunuz? Gerçek bir durak mı yoksa sahte bir durak mı? Gerçek bazen insanı rahatsız etse de özgürleştirir.
0: Evet, bu arada Deniz Yolcu'yuz. Önceki soru için sahte durak yazdık. Şu anda okumuş olalım. Şimdi de gerçek bazen insanı rahatsız etse de özgürleştirir. Sahte durak mı? Gerçek durak mı? Bu konudaki ifadenizi, görüşlerinizi merak ediyoruz. Eda Hanım yazdı, gerçek durak dedi. Rıfkı Bey, gerçek durak diye ifade etti o da. Yasemin Hanım, gerçek özgürleştirir diye söylemiş ya da gerçek özgürleştirir diye söylemiş. Virgülü nereye koyduğumuza göre değişiyor tonlamamız tabii ki. Evet, bu konuda da soruyoruz size. Gerçek bazen insanı rahatsız etse de özgürleştirir. Sahte durak mı, gerçek durak mı? Deniz Yolcusu gerçek durak diye söyledi şimdi. Bu konuda da farklı görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz, bize yazabilirsiniz. Ve hatırlıyoruz ki aslında hayat boyunca hepimiz bir seçim yapıyoruz. Aslında gerçek durağı mı arıyoruz acaba, yoksa bizi rahat hissettiren durağı mı arıyoruz? Yani aslında günümüzde çoğunlukla belki insanlar kendilerini rahat hissettiren durağı arıyor olabilirler. Mesela sormuştuk, her yol Tanrı'ya çıkar mı, Allah'a çıkar mı? Aslında çoğu kişi böyle düşünüyor, belki her yol Allah'a çıkar gibi. Dinleyicilerimizin çoğunluğu evet bu sahte, bu olamaz dedi. Ama gerçek diyenler de var mesela. Yani aslında baktığımız zaman gerçeğin bu olmadığını görüyoruz. İsa Mesih açıkladı, dedi ki yol benim. Yani başka bir yol, başka bir alternatif yok. Yani hangi inançtan olursan ol önemli değil. İşte hepimiz kardeşiz, her yol Allah'a çıkar. Tabii ki hepimiz kardeşiz ama samimiyetimiz ya da iyi niyetimiz, tatlı bir şekilde duruma yaklaşıyor olmamız bizi gerçekle yüzleştirmiyor. Gerçek bir olduğunu biliyoruz. Ve bu gerçeğin kendisi bize şöyle diyor: yol, gerçek ve yaşam benim de ifade ediyor. O yüzden aslında bu konuda doğru anlamak lazım.
1: Evet, yani aslında dünya bize birçok yol sunabilir, birçok seçenek sunabilir. Ama Tanrı'nın kendisi bize sadece tek bir yol sunuyor. O da İsa Mesih'in kendisi. Onun için dünyada o seçenekler sanki hep aynı yere götürüyormuş gibi görünse de bizi Tanrı'ya götürecek yol sadece Tanrı'nın bize sunmuş olduğu yoldur. O da İsa Mesih'tir. Onun dışında bizi Tanrı'ya götürebilecek hiçbir yol yoktur.
0: Onun da aslında hatırlatmasını yapmış olalım. Bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Sizler için sevinçle dua ederiz. Bu arada onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Anlık olarak yorumunuzu okuduğumuz anda artık dua ediyoruz sizin için. Abdullah Bey gerçek durak demiş. En son sorumuza çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Deborah Hanım bir bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz abi, sizleri bol bol bereketlesin. Gerçekten katkılarınız müjdenin daha çok duyurulmasına katkı sağlıyor. Aslında bir tohum gibi ekmiş oluyorsunuz ki bunlar yeşersin, daha çok kişiye müjde ulaşsın diye. Mesih'in müjdesi, kurtarış müjdesi diye. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sizler de destek olmak isterseniz ne yapabilirsiniz? YouTube'da aslında yorum yazdığımız kısmın hemen sağ tarafında bir dolar simgesi var. Oraya dokunarak oradan bağışta bulunabilirsiniz istediğiniz miktarda. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. İlk yazan kazanırı da hatırlatmış olayım bu arada. bir ilahi isteğiniz varsa bize yazabilirseniz ilerleyen dakikalarda aslında ilahi arasına gittiğimizde yer vermiş olacağız. İlk yazan kazanır için. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet, aslında bugün birçok şey konuştuk. Aslında psikolojik açıdan baktık, sosyolojik açıdan baktık. Farklı farklı duraklarda beklediğimizden bahsettik. Ruhsal anlamda da aslında yanlış duraklarda bekleyebileceğimiz üzerine konuştuk. Peki bu kadar şeyin ardından aslında pratikte ne yapabiliriz? Ona da değinmek gerekiyor. Bugün belki dürüstçe kendimize şu soruları sormamız gerekiyor gerçekten. Çünkü inandığımız şey beni gerçekten Tanrı'ya yaklaştırıyor mu sorusu önemli. Yoksa sadece alıştığım bir sistemin içinde mi yaşıyorum? Ya da Tanrı ile gerçek bir ilişkim var mı? Yoksa sadece dini bir rutinim mi var? Bu soruları kendimize sormamız çok önemli.
0: Evet, kesinlikle çok önemli. Çünkü bazen insan yıllarca bir durakta bekliyor olabilir farkında olmadan. Bir geleneğin içinde bekliyor olabiliriz. Bir alışkanlığın içinde bekliyor olabiliriz. Bir dini kimliğin içerisinde bekliyor olabiliriz. Ama aslında hiç hareket etmiyor olabiliriz. Ya da otobüs geçmeyen durakta bekliyor olabiliriz. Hiç değişmiyor olabiliriz. Hiç Tanrı'yı gerçekten tanımıyor olabiliriz. Belki Tanrı'yı tanıyabileceğimiz fikrinden bile bir haber olabiliriz. Hı hı. Yani mesela ben İsa'yı tanımadan önce Tanrı'yı gerçekten tanıyabilirim fikri bana çok uzaktı. Çünkü Tanrı benim için uzaklarda yaşayan bir varlıktı. Sadece buyruklarını bilirim ama yani onun yüreğini tanıyamam, onu bilemem, ona yakın olamam gibi düşünüyordum. Ama kutsal yazara baktığımız zaman Tanrı'nın aramıza gelen, halkı arasında yaşayan, bize kendisini tanıtan, tenezzül eden aslında yani aramıza gelip tenezzül ederek, lütfederek bize kendisini tanıtan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve bu algının farkında olmalıyız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Belki siz de şunları yaşıyor olabilirsiniz. Aynı döngüler, aynı boşluk hissi, aynı korkular, aynı iç yorgunluğu. Ve bir noktada insan şunu fark ediyor. Ben ilerliyorum sanıyordum ama aslında olduğum yerde kalmışım.
0: Evet.
1: Bu his kalıyor insanda.
0: Kesinlikle. Yani hep ilerliyordum diye düşünüyordum ama aynı yerde kalmışım durumunu hissediyor olabiliriz.
1: Evet, bu yüzden aslında ilk adım durup dürüstçe sorgulamak olmalı. Ben neden inanıyorum? İnandığım şeyin temeli ne? Gerçekten hakikatimi arıyorum yoksa sadece bana tanıdık gelen şeyi mi sürdürüyorum? İlk adım olarak bunları dürüstçe sorgulamak gerekiyor.
0: Evet, bunu hatırlamak önemli. İkinci adım içinde aslında ikinci adım içinde yapmak gerekiyor. Tabii ki İsa Mesih'i doğrudan tanımaya çalışmamız lazım. Yani insanlar ne dedi diye değil ya da şu inanç ne diyor, bu inanç ne diyor diye değil. Gelenekler ne öğretti diye değil. Gerçekten kutsal kitabı açıp Mesih'i kendi sözlerinden tanımalıyız. Yani çoğu zaman insanlar aslında İsa'yı İsa'nın sözleri dışında yerlerde aramaya çalışıp İsa'ya kendilerince atıfta bulunuyorlar. Yani İsa şöyledir, böyledir. O sadece bir peygamberdir gibi düşünüyorlar ama hayır, öyle değil tabii ki. Bizzat Tanrı'nın beden almış hali. Ya da sadece iyi bir öğretmendir diyorlar. Hayır, o kurtarıcıdır, Mesih'tir aslında, bir kutsiyeti vardır. Aynı şekilde bir amacı vardır bu dünyaya gelişinin amacı. Sadece bir şeyler öğretmek değildir. O işin parçası ama aslında en büyük amacı bizi kurtarmasıdır günahtan ve Tanrı'yla barıştırmasıdır. Haliyle kendi sözlerinden okumamız lazım. O yüzden hiç İncil'i okumadıysanız özellikle Yuhanna müjdesi bölümünden başlayarak okumanız çok güçlü bir başlangıçtır. Onu hatırlatmış olalım. Bu arada sonsuzca minnettarım sana ilahisi istendi. Birazdan ilahi arasına gideceğiz. Onu da söylemiş olalım. Rıfkı Bey yazdı. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin aslında. Rab sizlere daha da çok versin. Müjdeye ektiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hizmete ektiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Esenlikler diliyoruz sizlere bu konuda.
1: Evet, ve tabii ki İncil'i okumak gerçekten çok önemli İsa Mesih'i tanımak açısından. Ve üçüncü adım olarak da aslında Tanrı'ya iştenlikle dua etmek gerekiyor. Belki çok uzun dualar değil ama dürüst bir yürekle şöyle söyleyebiliriz. Tanrım, eğer gerçek yol Mesih ise bana kendini göster, gerçeği görmemi sağla. Yani bizler gerçekten bütün yüreğimizde Tanrı'yı aramalıyız ve o yürekle Tanrı'nın önünde durup dua etmeliyiz. Dua etmek aslında çok önemli ve göster Tanrım kendini bana, anlamamı sağla diyebiliriz.
0: Evet, bu etkili bir duadır gerçekten. Çok önemli bir duadır. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Yani bu duayı etmek önemlidir. Çünkü Tanrı samimi şekilde gerçeği arayan insandan uzak değildir. Ama tabii ki bizi tutan o zincirleri bırakmamız gerekiyor. Yani şu geleneğin içinde kalmam gerekiyor, şu görüşün içinde kalmam gerekiyor düşüncesindeyse elbette bu bizi tutacak orada, ama samimi bir yürekle onu arıyorsak, Yeremya 29:13'te diyor ki, beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız diyor Tanrı.
1: Evet, gerçekten çok güçlü bir ayet. Bütün yüreğimizle aradığımızda aslında Tanrı'yı bulabileceğimizi söylüyor. O zaman bütün yüreğimizle aslında Tanrı'yı aramalıyız. Tabii bugün belki en önemli soru şu da olabilir. İnsan yaşamına baktığında. Ben gerçekten Tanrı'yı mı arıyorum, yoksa sadece kendimi rahat hissettiren bir durağı mı?
0: Evet, ve burada aslında müjdenin yanıtı ortaya çıkıyor en güçlü bir şekilde. Çünkü Tanrı insanı kendi çabasıyla çıkış yolu aramaya bırakmadı. İnsan Tanrı'ya ulaşamazken Tanrı insan için harekete geçti. İsa Mesih geldi, çarmıhta günahın bedelini ödedi, dirildi. Diri bir şekilde göğe alındı. Bir gün tekrar geri gelecek o ve insana bu sayede yeni yaşamın kapısını açtı. Sonsuz yaşamın kapısını açtı. Bunu hatırlıyoruz.
1: Evet, bu yüzden kurtuluş bir sistemde değil, bunun altını özellikle çiziyoruz, bir kişide, yani İsa Mesih'te. Ve bugün Mesih insanları sadece bir dine değil, kendisine çağırıyor. Kutsal kitapta Matta 11:28'de şöyle söylüyor: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm.
0: Evet, ve belki bugün hala içinizdeki boşluğa ya da suçluluk hissine, utanca ya da arayışa cevap arıyorsanız, Tanrı size açıkça şunu söylüyor. Diyor ki, gerçek yaşam Mesih'te, gerçek kurtuluş Mesih'te, aslında Mesih'i tanımakta. Onunla o ilişkiye sahip olmakta. Onu sözünden tanımakta ve ona Rab ve kurtarıcı olarak iman etmekte.
1: Evet, ve bazı insanlar da şöyle düşünüyor olabilir. Yani ben zaten bir arayış içinde değilim ki. Ya da ihtiyacım yok ki. Fakat bazen insan eksikliğini aslında fark etmemeye de alışıyor. Bir insan karanlıkta uzun süre kalınca bir süre sonra aslında o karanlığı normal sanmaya başlıyor. Çünkü alışıyor buna. Ve insan da hayatın akışı içinde Tanrı'dan uzak yaşamayı normalleştirebiliyor. Ama içimizdeki en derin ihtiyaç sadece iyi bir hayat değil, Tanrı'yı tanımaktır. Ve Mesih bugün insanı sadece alışılmış bir düzenin içinde yaşamaya değil, gerçek yaşama çağırıyor sevgili dinleyiciler.
0: Evet, o bizi gerçeğe çağırıyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Şimdi sonsuzca minnettarım sana ilahisini birlikte dinleyelim. İlahin ardından tekrar burada olacağız. Görüşleriniz varsa bizimle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Siz hiç yanlış durakta beklediğinizi fark ettiniz mi? Ya da boşuna beklemişim dediğiniz bir tecrübeniz oldu mu? Belki bir haber bekliyordunuz, bir insanı bekliyordunuz ya da bir şeyler değişir diye bekliyordunuz. Hiç bunun boşa çıktığını gördünüz mü? Bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. İlahi'nin ardından buradayız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı yayınındayız. Sizlerle birlikteyiz. Aslında yanlış durakta beklemek konusunu konu alıyoruz. Trabzon'daki bu haberden yola çıkarak bu konuyu ele aldık. Ve aslında yaşamın içerisinde ruhsal olarak beklediğimiz o durakların yanlış olabileceği, şu anda yanlış bir durakta bekliyor olabileceğimiz ya da yanlış bir fikirde durabileceğimiz üzerinde durduk ve hangi ruhsal durakta beklemeliyiz, hangi yolla beklemeliyiz, bu yolun İsa Mesih olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Şimdi kapanış ilahileri için ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olmak istiyorum. Kapanış ilahileri için varsa ilahi istekleriniz arka arkaya çalabiliriz. Yani bir kişi yazmak zorunda değil sadece. Aslında birçok kişinin ilahi isteğine yer verebiliriz. Kapanış için söylüyorum. Yani yayınımız bittikten sonra aslında arka arkaya ilahi isteklerine yer verebiliriz. Dua isteğiniz varsa anlık olarak yorumunuzu okuduğumuz anda sizin için dua edebiliriz. Onu da hatırlatmış olayım. O konuda da bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirseniz çok memnun oluruz. Kapanışa geçmeden önce aslında bir yine anket yapmak istiyoruz sizlerle. Anketimizde aslında size soruyoruz. Diyoruz ki bugünkü yayında size en çok hangi cümle dokundu diye soruyoruz. Ve bu anketimizdeki cevaplarımız şöyle olacak. Her durak varışa götürmez ifadesi var. İnsan bazen yanlış yerde beklediğini fark edemez ifadesi var. Ve kalabalık olması bir yolu gerçek yapmaz ifadesi var aslında. Bu konuda hangisi size dokundu en çok? Her durak varışa götürmez. Kalabalık olması bir yolu gerçek yapmaz. Onu da hangi konular burada anketimizi yayınladığımızda cevaplayabilirsiniz aslında. Her durak varışa götürmez. İnsan bazen yanlış yerde beklediğini fark edemez gibi. Burada görüşleriniz varsa bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz gerçekten. Yanlış yolda ya da şöyle diyelim, yanlış yolda olduğumuzu fark edemeyebiliriz.
1: Evet, cevaplarınızı yorum kısmından ya da ankette cevaplayabilirsiniz. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir dua konunuz varsa eğer dua konularınızı da yazabilirsiniz. Sizler için dua etmek isteriz. Birazdan aslında kapanışa gidiyoruz yavaş yavaş. Zamanımızın da sonuna hı-hı geliyoruz. Hı-hı. Bu yüzden dua konularınızı bize yazabilirsiniz. Hangi konuda aslında dua etmemizi isterseniz sizin için dua etmek isteriz sevinçle. Aynı zamanda bizleri sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Bizlere her zaman yorumlarınızı iletebilirsiniz. İsteklerinizi, önerinizi de iletebilirsiniz. Sizlerle aslında bu programı yapmak bizler için de çok keyif verici. Günün güzel bir saatinde sizlerle zaman geçiriyoruz, sizlerle sohbet ediyoruz. Birlikte aslında Tanrı'yı yüceltiyoruz, Rabbin önünde duruyoruz. Bizler de çok keyif alıyoruz, teşvik alıyoruz sizlerden. Bu yüzden aslında sizlerle olmaya, sizlerle sohbet etmeye devam etmek istiyoruz her zaman. Bunun dışında aslında haftaya canlı yayınımız da olmayacak. Onu da söylemek istiyorum. Bir band kaydımız olacak. O şekilde yayın olacak. Canlı yayınımız olmayacak. Onu da bildirmek isterim sizlere.
0: Evet. Haftaya aslında band kaydı ile karşınızda olacağız. Ondan sonraki hafta tekrar canlı yayınlarımız devam edecek. Şu anda anketimiz yayınlandı. Bugün yayında size en çok hangi cümle dokundu diye soruyoruz. Her durak varışa götürmez. İnsan fark etmeden kaybolabilir, kalabalık gerçeği belirlemez ve gerçek bazen rahatsız eder ifadelerinden, cümlelerinden hangisi en çok size dokundu? Aklınızda kalan hangisiydi aslında? Bu konuda merak ediyoruz. Bu yayında en çok sizin aklınızda ne kaldı diye anketimizde onu işaretleyebilirsiniz. İlk yazan kazanır ilahisi için aslında istediğiniz bir ilah isteği varsa onu yazabilirsiniz. Öyle ki o ilah isteğinizi de birazdan yer vermiş olacağız canlı yayınımızın sonunda. Dediğim gibi arka arkaya yer vermiş olabiliriz. Deborah Hanım yazmış bu arada. Rab, iyi yayınlar, Rab sizleri bolca bereketlesin. Birazdan derse giriyorum, Rab sizlerle olsun diye yazmış. Rab dersinizi de bereketlesin, size zihin açıklığı versin. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, katkı sağladığınız için. Bugün aslında bir durak haberinden yola çıktık. Ama aslında hepimizin hayatına dokunan çok derin bir soruya geldik. Yani insan gerçekten hangi yolun kendisini yaşama götürdüğünü nasıl anlayabilir? Çünkü baktığımız zaman her sistem umut verebilir, her öğreti umut verebilir belki. Her yol doğru gibi görünebilir ama insanı gerçekten Tanrı'ya götüren yol sadece bir tanedir.
1: Evet, ve Kutsal Kitab'ın mesajı çok net aslında. Kurtuluş bir felsefede değil, bir öğretide değil, bir insan çabasında değil, yalnızca İsa Mesih'tedir. Çünkü Mesih sadece yolu göstermedi, kendisi yol oldu aslında. O yolun kendisi Mesih İsa.
0: Evet, yani yolun kendisi Mesih İsa ve eğer siz de Mesih'i daha yakından tanımak istiyorsanız lütfen İncil'i okumaya başlayın. Yuhanna müjdesinden başlayabilirsiniz. Bunu vurgulamıştık daha önce. Bu konuda bunu aslında size tavsiye ediyoruz kesinlikle.
1: Ve mümkünse size en yakın Protestan Kilisesi'ne ziyaret edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Çünkü Tanrı gerçeği samimiyetle arayan insanlardan uzak değildir. Ve bütün Protestan Kiliselerinin kapıları da sizlere açıktır. Lütfen çekinmeyin ve gönül rahatlığıyla gidip hem İncil temin edebilirsiniz hem de sorularınızı sorabilirsiniz.
0: Evet, bu arada Rıfkı Bey kapanış ilahisi için Kör Bir Adam ilahisini istemiş. Onu da hatırlatmış olalım. Kör Bir Adam ilahisini yayının sonunda çalmış olacağız. Sizin de bir ilahisiniz varsa yazabilirsiniz. Onu da yayının sonunda arka arkaya yer vermiş olacağız. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anketimiz de var, onu da hatırlayacağız birazdan.
1: Evet, ve Eda Hanım da bir bağışta bulunmuş. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin Eda Hanım. Çok sağ olun. Anketimizde evet oylar geldi. Ona da bakabiliriz.
0: Evet, sormuştuk size bugünkü yayında size en çok hangi cümle dokundu diye. Her durak varışa götürmez cümlesi %50 oyla birinci oldu şu an aslında. Her durak varışa götürmez, her yol Tanrı'ya çıkmaz. Yol bir tanedir aslında. Onu hatırlamış olduk. Dinleyicilerimizin de aklında bu kalmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, burada olduğunuz için. Herhangi bir sorunuz varsa soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Evet, bizi dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle.
0: Şimdi Kör Bir Adam ilahisini dinleyelim birlikte. Ardından siz Radyo Maranata'da kalmaya devam edin. İlahilerimiz, güzel ilahilerimiz devam edecek. Diğer programlarımız devam ediyor olacak. Esen kalın.
1: Esenlikler.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden? Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu programda aslında Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu ele alıyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Bunu anlamaya çalışıyoruz ve bu konuda akıllarda oluşan soru işaretlerine ve bir takım iddialara cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı ve programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elçi Pavlus'un aslında bir şekilde Mesih'in elçisi haline geldiğini gördük. Bir önceki bölümde onun elçi olarak konumuna baktık ve elçi olarak yaptığı işlere değinmeye çalıştık. Birçok bölgeye gitti ve orada müjdeyi yaydığını fark ettik. Peki Pavlus'un mektuplarında İsa'nın

0: bir hayattır. Yani müjde bir haberdir. İsa ile ilgili haberleri ve bunu zaten duyuruyorlardı. Duyurma şekli de zaten bu müjde kitaplarında yer alan İsa'nın hayatıdır. Birisi diyelim bir kente giriyor, Efes kentine giriyor, diyelim Barnaba adlı bir elçi gidip de orada müjde dediğimiz şeyi anlatırken İsa'nın hayatını anlatıyor. Yahya'dan başlıyor, Yahya'nın hizmetinden başlayarak İsa'nın neler yaptığını, yaptığı mucizeleri, söylediği sözleri anlatarak Mesih'in, İsa'nın daha sonra reddedildiği, Kudüs'te çarmıha gerildiğini, ölümden dirildiğini anlatıyorlardı. Demek ki İsa'nın hayatını zaten duyup iman ederek bu kişiler Mesih inanlısı olmuşlar. Mektuplar da onlara yazılıyor. Onun için doğal olarak da mektuplarda tekrardan İsa'nın hayatını anlatmıyorlar. İsa'nın hayatını bilenlere yönelik sesleniyorlar. İster Petrus elçilerin işlerinin 10. bölümündeki vaazını incelesin ilgilenen kişi. İster Paulus'un da elçilerin işleri 13. bölümde. İkisi de aynı şekilde Yahya'dan başlıyor İsa'nın hayatını özetleyerek. Özet örneklerimiz var. O zaman evet, İsa'nın yaşamı ile ilgili az bilgi var ama doğal bir sebebi var, sebebi vardır. Bu bilgileri sahip olanları yazıyor çünkü.
1: O zaman o dönemde İsa'nın bütün bu yaptıkları sözel olarak aktarılıyor ve duyuruluyor muydu George Bey? Yani belki diğer ülkelerde de, diğer bölgelerde de İsa'nın yaptıkları sözel olarak onun hikayesi de aktarılıyor muydu?
0: Aktarılıyordu. Zaten dediğim gibi bir havraya girip girdiği zaman başka bir şehirde veya bir kasabaya girip yani pazarlarda insanlarla konuşurken İsa'yı anlatıyorlar. İsa'nın yaptıklarını sözel olarak anlatıyor. Bu kitap halinde değil. Yani konuşarak, insanları ikna etmeye çalışarak, vaaz ederek, fırsat yani birebirlerde, evlerde farklı şekilde İsa'yı anlatıyor. Şimdi yazılı olarak müjde kitaplarında bu İsa'nın hayatı yer alıyor. Ama o zaman sözel olarak dediğin gibi anlatılıyordu.
1: O zaman müjde İsa'nın kendisidir diyebilir miyiz? İsa'nın yaşamının kendisidir müjde.
0: Evet, İsa'nın müjde İsa ile ilgili iyi haberdir. Zaten o müjde dediğimiz kitaplar da o şekilde başlar. Mesela Markus diyor ki Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcıdır diye başlar ve İsa'nın hayatını anlatır Yahya'dan başlayarak. Yahya ile birlikte başlıyor bu hikaye çoğunlukla.
1: Peki müjde, biz İsa'nın hayatını neden müjde olarak ele alıyoruz George Bey? Neden iyi haber olarak bunu ele alıyoruz?
0: Çünkü Tanrı'nın müjdesi İsa'nın hayatı ve özellikle ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı'nın yaptıklarını açıklıyor. Bu iyi haberdir. İsa günahlarımızı karşılık ölüyor. Gerçekten İsa Mesih'tir. Bu amaçla geldi. Mesih olduğunu yaptığı mucizelerle, hayatıyla kanıtladıktan sonra bu ölümünü de gerçekleştirerek planlı bir şekilde günahlarımızı karşılık ölüyor, ölümden diriliyor ve o şekilde ölümden dirildikten sonra bana iman edenin günahları bağışlanacaktır şeklindeki iyi haber yayıyor ve elçiler bunu duyuruyor. Bizim için de iyi haberdir. Ben de insan, diğer insanlar gibi günahkar bir insanım. Hepimiz, yani müjdenin temel sebebi neden iyi haberdir? Çünkü insanın durumu iyi değildir. İnsan hastadır, ölümcül bir şekilde günah kanser hastasıdır, günahlıdır. Kurtulması gerekir, bağışlanması gerekir ve müjde de bunun nasıl mümkün olduğunu, Tanrı bunu nasıl sağladığını bize anlatan bir haberdir.
1: Evet, Elçi Pavlus da çok açık bir şekilde zaten Romalılar'da diyor ya, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet. Ve günahın ücretinin de aslında bu sonsuz ölüm olduğunu biliyoruz. O zaman bu yüzden biz bu İsa'nın yaşamına, yaptıklarına, onun çarmıhta ölüşüne ve üçüncü gün dirilişine bir müjde olarak bunu ele alıyoruz ve iyi haber olarak bunu aktarıyoruz. Elçi Pavlus

0: bunu aktarıyordu diğer elçiler gibi. O zaman şu noktalara kısaca değinebilir miyiz George Bey? Ben belki çok ilk yarı için vaktimiz kalmadı ama kısaca İsa'nın doğuşu hakkında bilgi sahibiydi diyebilir miyiz Paulus?
1: Tabii bakireden doğuşu anlatılmıyor mektuplarda ama mesela Romalılar 1:3'te Paulus der ki Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Demek ki hangi soyda, nerede doğduğunu iyi biliyordu. Davut'un soyu, Kral Davut'un soyundandır. Zaman dolunca diyor Galatyalılar'da Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Kadından doğan çok ilginç bir ifade. O da yine bir bakireden doğuşu bilgisi vardır diye. Kadından doğan zaten İsa Mesih'in babası ve olarak Tanrı'dan söz eder. Babası Tanrı'dır ama kadından doğandır. O zaman aynı gerçek var orada. Yani insan benzeyişinde doğarak geldi diyor. Kul özünü alıyor. Tanrı özüne sahip olan sonsuz Tanrı sözü insan özüne özünü alıyor kendine ve insan benzeyişinde insan olarak doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Yani bunlardan haberi var.
0: Burada tabii ki babası Tanrı'dır derken bu semavi bir anlamda söylüyorsunuz değil mi? Göksel bir anlamda.
1: Evet, kesinlikle haşa bir fiziksel bir babalıktan söz etmiyoruz. Ezelden beri var olan tek Tanrı öz, söz, ruh olarak üçlü olan tek Tanrı'nın varlığından söz ediyoruz ve söz beden aldı, aramızda yaşadı. O söz sürekli olarak ezelden beri babanın, yani özünden doğan, mecazi anlamda doğan, içinden çıkan olarak baba, babasıydı, oğluydu, baba oğul ilişkisi o şekilde fiziksel, yani kadından doğduğu zaman babanın oğlu olmadı zaten. Ezelden beri Tanrı'nın oğlu olarak varlığını sürdürüyordu. Ama insan yapısını aldı, kadından doğdu, kutsal ruhun gücüyle bu gerçekleşti.
0: Evet, önemli bir noktaydı. Bu da sağlıklı bir şekilde anlaşılsın diye vurgulamak istedim orayı da. Peki İsa'nın mucizeleri hakkında bilgisi var mıydı Elçi Pavlus'un? Bunu mektuplarında görüyor muyuz? Çünkü mucizelerin aslında İsa ile çok net bir bütün olarak ele alındığını biliyoruz. Mucizeleri hakkında da bilgisi var mıydı? Bunları aktardı mı Elçi Pavlus?
1: Mucizeleri hakkında çok fazla bir şey söylemiyor. Ama onlardan haberi olduğu anlaşılıyor. Nereden derseniz. Paulus kendi hizmetiyle mesela cinleri kovuyordu, hastaları iyileştiriyordu. Ve bunu nasıl yapıyordu? Mesela Elçilerin İşleri 19'da kötü ruha tutsak olan bir kadına dönüp diyor ki ruha sesleniyor. İsa Mesih'in adıyla diyor. Bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum. Yani kendi gücüyle değil. İsa böyle yapmıyordu. İsa kendi yetkisiyle cinleri kovuyordu. Ama İsa'ya iman eden, İsa'nın gücüne dayanarak, İsa'nın cinleri kovma gücüne dayanarak İsa Mesih'in adıyla çık diyor ve çıkıyor. Kötü ruhlar da bunu biliyorlardı. Çok ilginç bir şekilde yine o aynı bölümün Elçilerin İşleri o 16. bölümde, bu da 19. bölümde şunu okuyoruz. Cinleri kovmaya çalışan, İsa'nın adını boş yere kullanan bazı Yahudi kişiler vardı. Kötü ruh onlara sesleniyor, diyor ki İsa'yı biliyoruz, biliyorum, Paulus'u da tanıyorum diyor. Ama siz kimsiniz? Hani siz ona ait değilsiniz der. Yani İsa Mesih'in mucize yapma yetkisini gayet iyi biliyorlardı. Ve Paulus da, Petrus da vaazında mesela açık söyler yine de Elçilerin İşlerinde. Nasaralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle Tanrı'nın onu mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yana dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Diyor bazılarında. Paulus da hizmetini gerçekleştirirken Mesih'in benim aracılığımla diyor, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem diyor Romalılar 15'te. Demek ki yaptığı her şey Mesih'in mucize yapma gücüne dayanarak yapıyordu. Ama detaylı bir şekilde anlatmıyor onları.
0: Tabii ki ölümü ve dirilişi hakkında net bir şekilde bunu Elçi Pavlus aktarıyor sanırsam, değil mi?
1: Aktarıyor tabii ki. Ama çarmıhın detaylarını işte şu saatte oldu, işte çarmıhın etrafında bulunan kişiler bunları yaptı diye o şekilde anlatmıyor. Çarmıha gelirerek öldüğü olgusundan daha çok neden öldüğünü anlatıyor. Sebebini, teolojik anlamını anlatıyor. Mesela der ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih öldü demiyor sadece. Günahlarımızı karşılık öldü diyor. Yani sebebini anlatıyor. Ama sürekli zaten çarmıha gerilen bir Mesih'i duyuruyor. Ölümünü biliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek. George Bey, ardından tekrardan birlikte olacağız ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İkinci yarıda aslında sözleri hakkında ne biliyordu Elçi Pavlus? Bunu konuşacağız. Öyle ki İsa'nın yaşamını hakkında olan bilgilerini konuştuk. Ve şimdi İsa'nın sözlerine bakmaya çalışacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile aslında Pavlus'un İsa'nın yaşamı ve sözleri hakkında ne bildiğini bu bölümde ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatmış olalım. Sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Aslında sözlerine geçmeden önce George Bey şu noktaya değinmek istiyorum. Pavlus'un elinde bütün bunları bilirken, işte İsa'nın yaşamı hakkında bilgi sahibi olurken ve birazdan konuşacağımız sözleri hakkında bilgi sahibi olurken yazılı bir kaynak var mıydı? Oradan mı öğrendi bunları?
1: Tarihleri bildiğimiz kadarıyla henüz yazılı müjde kitapları, İsa'nın hayatları tam olarak bugün elimizde olduğu gibi yoktu. Ama küçük yazılar vardı anlaşılan. Çünkü Luka kendi kitabının başında şöyle diyor. Birçok kişi, hani Sayın Theophilos diye başlıyor. Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti diyor. Yani bir yazılı kayıtlar da artık tutuluyor. Çünkü görgü tanıkları vardı. Görgü nitekim diyor, başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Demek ki yazılı olan küçük kaynaklar vardı. Ama henüz Kutsal Ruh tarafından Tanrı'nın bu elçilere vererek son müjde kitapları halinde değildi diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Peki sözlerine geçmemiz gerekirse aslında sözleri hakkında, İsa'nın sözleri hakkında Elçi Pavlus neler biliyordu? Onun sözlerini belki mektuplarında alıntıladığı yerler var mı? Çünkü şunu da görüyoruz. Biz aslında İncil'de Elçi Pavlus'un mektuplarının ciddi bir yer kapladığını da görüyoruz. Ve o sözlerinde İsa'dan alıntılar yaptı mı? İsa'nın sözleri hakkında bildiği şeyler var mıydı?
1: Bildiği kesin, çünkü bazı yerlerden onlara gönderme yapıyor veya küçük alıntılar da yaptığı yerler var. Örneğin 1. Korintliler evlilikle ilgili yazdığı bir parça var. Ve evlilik ve boşanma ile ilgili diyor. O ayette şunu söylüyor: evlileri ise diyor şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor diyor. Kadın kocasından ayrılmasın. İşte erkek karısını da boşamasın diye. Daha doğrusu Rab buyuruyor derken, Rab İsa bu konuda yeryüzündeyken buyruk verdi. Bu buyrukta yazıyor. Mesela Matta 19'da yazar. Markus'ta da 10. bölümde de yazar. Ve buna çok benzer şekilde kadın kocasından ayrılmasın, erkek de eşini boşamasın diye bir buyruk var İsa'nın sözleri arasında. Ama biraz daha sonra bunlar iki imanlı kişi arasında, iki evli imanlı olarak bunu buyuruyor. Ama devamında Pavlus şunu söylüyor: geri kalanlara Rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kadın kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa onu boşamasın diyor. Burada demek istiyor ki bu benim sadece fikrim, benim fikrimdir anlamında değil. Rab İsa yeryüzündeyken müjde kitaplarında yer alan bir sözü yoktur bu konuda. Birisi imanlı, birisi imansız olan bir çift hakkında İsa bir şey söylemedi. O anlamda Rab'bin sözlerini biliyordu. Evlilik ve boşanma ile ilgili derim.
0: Evet, peki mesela bazı noktalar var. Elçilerin İşleri 20. bölüm 35. ayette orada İsa'nın bir sözünü aktarıyor Elçi Pavlus ama müjde kitaplarında böyle bir sözü görmüyoruz. Bu bilgi acaba ona nereden geliyordu? Onu sormak istiyorum aslında size. Mesela orada diyor ki, Rabbi İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim diyor. Bu bilgi ona nereden geliyordu ya da müjde kitaplarında olmaması bir güvensizlik yaratır mı bu konuda? Sonuçta Pavlus'un da İsa'nın elçisi olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, elçiler bunu müjde kitaplarında çok açık bir şekilde söylüyor. Yani bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti ve sözler gerçekleştiriyor diyor. Yani kitaplarda yazılı olmayan bir sürü şeyler vardı. Elçilerin de bildiği, hani sözlü olarak aktarılan birçok, İsa'nın birçok sözü vardı. Ama müjde kitaplarında Tanrı'nın yönlendirmesiyle sınırı ve isabetli, yani bir amaçlı bir şekilde sözleri aktarılıyordu. Bu sözde onların, yani mektupla, bu söz o ifade vermek almaktan daha üstündür yani cümlesi müjde kitaplarında yok. Ruhu, aynı ruhu taşıyan birçok sözü vardır. İsa Mesih zaten vermek, yani hizmet etmek, almak ve hizmet edilmekten daha iyidir sözleri vardır. Ama direkt bu cümle olmazsa da yoktur, doğru. Ama bir güvensizlik yaratmıyor. Zaten direkt söylüyorlar. İsa birçok şey yaptı ki kitaplarda yazılmıyor.
0: Evet. Peki Elçi Pavlus'un acaba buyruk olarak verdiği ama İsa'nın söylemediği bir şey var mıdır İncil'de? Böyle bir sözle karşılaşıyor muyuz? İsa'nın ağzından belki bir buyruk olarak duymadığımız ama Elçi Pavlus'un mektuplarında bize buyruk olarak aktarılan bir şey var mıdır? Elçi Pavlus'un böyle bir yetkisi var mı? Bunu sormak istiyorum size.
1: Sadece Elçi Pavlus'la ilgili konuşmamak lazım zaten. Elçilerle ilgili konuşmak lazım.
0: Elçiler.
1: Çünkü orada insanlar, yani bu zaten bu konunun, bu konuya sebebiyet veren problem o. Pavlus değil, diğer bütün elçiler. Yuhanna olsun, Petrus olsun, Yahuda, Yakup olsun, birçok buyruk veriyorlar. Mesela Yakup der ki birisi hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, dua etsinler onun için. Pavlus da benzer şekilde kilisenin ihtiyarlarından söz eder. Eylem, yani bazı uygulamalardan söz eder. İsa sadece, yani bu konuda buyruk vermedi. Çünkü kilise henüz yoktu. Kilisemi kuracağım diyordu. Önceden söylüyor. Ama kilise henüz kurulmamıştı. İsa'nın aynı zamanda diyor ki şu anda size birçok şey söyleyeceğim var ama şu an dayanamıyorsunuz. Dayanamazsınız. Ama ben ölüp dirildikten ve gittikten sonra kutsal ruhumu göndereceğim. O size öğretecektir. Yani plan o şekildeydi zaten. İsa Mesih temeli atıyor, gidiyor ve kutsal ruh aracılığıyla, elçilerinin ağzıyla kilisesini eğitiyor.
0: Peki Elçi Pavlus'un eski ahitten alıntı yaptığı yerler var mı George Bey? Yani sadece yeni ahit dediğimiz o kısım, gerçi henüz elinde yok tabii ki Elçi Pavlus'un o kısım, ama sadece İsa'nın sözlerinden mi alıntı yapıyor kendi mektuplarını yazarken, yoksa eski ahitten de alıntı yapıyor mu? Bunları
1: tabii
0: kullanıyor mu?
1: Sürekli eski ahit, yani Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından alıntı yapıyor. Ve İsa Mesih'in de, yani müjde kitaplarında yazılı olduğu gibi, İsa Mesih'in onları eğittiği şekilde onları aktarıyor. Mesela İsa Mesih Markos 12'de bir mezmurdan söz ediyor. 110. mezmur 110 ayet 1'den işte Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur ifadesi var o mezmurda. İşte onunla ilgili bir soru soruyor ferisileri. Pavlus da aynı mezmurdan alıntı yapıyor. Bunun da evet, bu Mesih'le ilgilidir. Gerçekten Tanrı'nın sağında oturan odur diye. Ve direkt aktarıyor. İşte bu kudret Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken Tanrı'nın onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Diyor işte Tanrı bu mezmuru gerçekleştirdi. Mesih göktedir, Tanrı'nın sağındadır. Müjde kitaplarında da yer alır, mektuplarında da yer alır. Yani zaten bir bütündür. Eski ahit, yeni ahit birbirine tamamlayan, İsa'nın hayatını önceden anlatan, yaptıkları Mesih'i önceden bildiren ve sonradan açıklayan tanıklık kitaplarıdır.
0: Peki şunu belki bu noktada tekrar hatırlamak gerekiyor George Bey. Diğer elçiler de elçi Pavlus da hem İsa'nın yaşamını aktarırken hem sözlerini aktarırken bize ne aktarıyorlardı, neyin müjdesini veriyorlardı? Buna da belki bir kez daha değinmemiz sağlıklı olabilir şu anda.
1: Yani özetle elçiler İsa'nın gerçekten daha önceden bildirilen, beklenen Mesih olduğunu bildiriyorlardı. Bir, İsa bunu kanıtladı diyor. Kendi yaptığı mucizelerle. Birinci şık bu. İkinci şık, İsa planlandığı gibi günahlarımızı karşılık öldü ve günahlarımızı yüklenen yerimize ölen bir kurban olarak öldü ve ölümden dirildi. Bunu duyuruyorlar ve insanlara bu çağrıda bulunuyorlardı. İsa Mesih'i kabul edin. Onun izleyicileri olun. İsa'nın ardından gelen çağrısını kulak asın. Ona iman edenin günahları bağışlanacaktır diye bir müjde veriyorlardı.
0: O zaman yani Elçi Pavlus'un ortaya soktuğu farklı bir müjde yok değil mi? Ya da İncil'e sızdırmaya çalıştığı farklı bir öğreti, İsa'nın yaşam hakkında belki farklı bir detay ya da farklı bir söz yok değil mi?
1: Yok. Kesinlikle. O yaklaşım bir uydurma. Şeyde başka zamanda nereden kaynaklandığını ele alabiliriz.
0: Peki Elçi Pavlus'un mektupları gerçekten çok büyük bir yer kaplıyor mu İncil'de, yoksa okuyanlar için öyle mi geliyor, ya da kaplasa bile yani bu güvensizlik oluşturacak bir unsur mu? İnsanlar böyle yaklaşabiliyor çünkü
1: en uzun yazılar. Yani yazılar Luka'nın yazılarıdır. Yani en çok yer onlar kaplıyor. Luka Müjde Kitabı ve Elçilerin İşleri, ikisi de birlikte Luka'nın kaleminden geliyor. En uzun, en çok yer kaplayan onlar. Ondan sonra Pavlus mektupları. Evet, 13 tane mektup olduğu için kısa olmalarına rağmen toplam olarak bayağı bir yer kaplıyor. Diğer elçilerin mektupları da var. Müjde kitapları da uzundur. Hani bütün olarak okumak gerekir. Yani 4 müjde kitabı başta, mektuplar daha sonra geliyor. Arada köprü kuran Elçilerin İşleri kitabı var. En son bir vahiy kitabı vardır. O da uzun bir kitaptır.
0: Evet, o zaman bu konuda da bir farklılık olmadığını ya da İncil'e sonradan eklenmeye çalışılan bir nokta olmadığını görüyoruz, hatırlıyoruz. Hepsi aynı müjdeyi veriyorlardı tüm elçiler. Ve İsa da, İsa'nın yaşamından aktarılırken Elçi Pavlus da aynı müjdeyi veriyordu. O da çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuruyordu aslında. Kendi sözleriyle öyle bahsediyor. Çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuruyoruz. Ve George Bey'in de bahsettiği gibi aslında bu İsa'nın çarmıha gerilmesinin temel sebebi tüm insanlığın günahlarını o çarmıhta yüklenmek içindi. Öyle ki biz hepimiz Adem ve Havva aracılığıyla insan suyuna giren o günahtan etkilendik. Romalılar 6. bölümde Elçi Pavlus'un bahsettiği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve hepimiz bundan etkilendik. Elçi Pavlus da aslında bu çarmıhı duyuruyordu. Diğer öğrenciler de, diğer havariler de, diğer elçiler de bu çarmıhı duyuruyorlardı. Farklı bir şey söylemiyorlardı. Bir ekleme yapmıyorlardı. Bazı iddialarda olduğu gibi Elçi Pavlus sonradan bir şey eklemedi. Ya da müjdeyi değiştirmeye çalışmadı ya da kiliseye farklı bir öğreti eklemeye çalışmadı. Önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi aslında strateji değiştirerek önceden işte kiliseye zulmeden, fiziksel olarak zulmeden biriyken strateji değiştirerek artık o öğretinin temelini bozmaya çalışan bir yapıda olmadığını, tam tersi bu öğretiye hizmet eden bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ağzınıza sağlık George Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Bu bölümün daha sonuna geldik ve İsa'nın yaşamı ve sözleri hakkında Elçi Pavlus'un neler bildiğini ve mektuplarında nelere yer verdiklerini aktardık. Ve bütün bu yansımaların Elçi Pavlus'ta da görüldüğünü açık bir şekilde gördük. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birliktesiniz. Bu programda Tanrı'yla tanışan, Tanrı'yla karşılaşan kişilerin tanıklıklarını dinleyeceğiz. Onlar nasıl Tanrı'yı bulmuş, nasıl onu yüreğini kabul etmiş, İsa Mesih'le nasıl karşılaşmış buna bakacağız. Bugün aramızda çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Cenk'er burada. Öncelikle ona hoş geldiniz demek istiyoruz.
6: Hoş bulduk.
0: Evet Cenk'er, bir soru soracağım ama ondan önce dinleyicilerimiz bize görüşlerini yazmak istiyorlarsa bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirler. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmaları yeterlidir. Evet Cenk'ercim, biraz kendinden söz eder misin? Neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun bugünlerde? Biraz kendinden söz eder misin?
6: İsmim Cenk'er, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşayıp Yaşam Yolu Kilisesi'ne katılıyorum Ankara'da, Balgat'ta bulunan. 33 yaşındayım. Rusça öğretmenliği yapıyorum, özel ders veriyorum Rusça olarak. Ve kilisemde de ilahi takımında görev alıyorum. İlahileri söylüyoruz. Nişanlıyım, yazın düğünüm olacak. Bu şekilde.
0: Evet sevgili Cenk'er, şimdiden seni tebrik ediyorum. Yazın evleneceksin. Rab sizi bereketlesin. Bol bol sevinçli bir hayat versin. Şunu sormak istiyorum Cenk'er. İsa'dan önce nasıl biriydin? Bunu bize anlatır mısın?
6: Tabii. İsa Mesih'i hayatıma almadan önce aslında sevgi dolu bir kişi değildim. Yani hayatımda, ailemde, Müslüman bir kökenli bir aileden geliyorum. Ve ailede görmediğim sevgiden dolayı

0: O yüzden de araştırmalarımdan önce, yani İsa Mesih ile tanışmadan önce mutsuz bir gençliğim vardı. Mutsuz bir gençliğim vardı, mutsuz bir geçmişim vardı. Ve diğer insanları da mutsuz etmeye çalışan bir geçmişim vardı. Yani 17 yaşında araştırmalarıma başlamadan önceki hayatım bu şekildeydi, öyle söyleyeyim.
1: Evet, o zaman şunu sorabilirim. 17 yaşlarındaydın. O yaşlarda bir şekilde düşünüyordun. Yani o süreçlerde ne oldun? Nasıl araştırdın? Ne şekilde Rabbe yaklaştın? Rabbi nasıl tanımak istedin? Bunu bize biraz açıklar mısın?
0: 17 yaşından önce 7 yaşıma dönmem gerekiyor. Dediğim gibi Müslüman bir aileye bağlı bir çocuk olduğum için geceleri annem gelip dua ediyorduk. Ve dua ederken aslında Tanrı'ya dua ederken şeyin farkına vardım. Yani Tanrı'nın gerçekten ne kadar güçlü ve önemli biri olduğunun farkına vardım. Ve şeyi düşünüyordum, yani bu Tanrı, dua ediyoruz evet, ama bu Tanrı bu gücü nereden aldı? Bu Tanrı'ya bu güç kim tarafından verildi? Biri miras mı verdi? Onu yattığım yerden düşünürken geceleri düşünerek uyuyordum çoğunlukla. Ve Müslüman, dediğim gibi Müslüman bir aileden geldiğim için anneme söyledim. Anne dedim, ben daha fazla öğrenmek istiyorum inancımı. Çünkü Müslüman bir aileyiz ve inancımı daha fazla öğrenmek istiyorum diye. Ne öğrenmem gerekiyordu? Tabii ki de Kur'an'ı öğrenmem gerekiyordu. Kur'an kursuna gittim. Her çocuğun olduğu gibi Türkiye'de büyük bir çoğunluk aslında Kur'an kursuna gönderiliyor. Ve Kur'an kursunda o dönemde aslında ilk gittiğim zamanlar yaşadıklarımdan sonra annemle paylaştım ve dedim ki şu anda orada bulunmak istemediğimi söyledim. Ve annem de o zaman anlayışla karşıladı. 7 yaşından 12 yaşına kadar dönemde, 12 yaşındayken 2099 yılında 99 depremi oldu Sakarya'da. Ve ondan sonra bir sene ben Mersin'de okumaya gittim, 6. sınıfı. Şu anda hala var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin eğitim sisteminde o dönemler yıllık ödev diye bir çalışma vardı. Ve o yıllık ödeve baktığımız zaman bir yıl boyunca hazırladığın bir ödevi, bir dersi seçiyorsun ve o dersle alakalı bir ödev hazırlıyorsun. Ben o zaman din kültürü ve ahlak bilgisinden yıllık ödev almıştım. Sanırım ilk öğrenci de bendim. İlk ve son olduğumu düşünüyorum da. Ve ondan dolayı o zaman yıllık ödevi aldığım zaman öğretmenim de şaşırmıştı. Çünkü genelde insanlar işte matematikten, fen bilgisinden falan yıllık ödev alıyorlar. Ben din kültürünü alınca o da şaşırmıştı. Ve o zaman bana İslam peygamberinin hayatıyla alakalı bir ödev hazırlamamı istemişti. Tabii o dönem internet o kadar yoğun değil. İnternette işte çeşitli arama motorlarından arama yapamıyorsun, işte Google olsun şey olsun. Onlar o dönemler yoklar. O zaman ne yaptık? Ansiklopedileri açtık ve ansiklopedilerden araştırma yapmaya başladım. Evet, ve yani gördüklerim karşısında aslında biraz hayal kırıklığına uğradım ve daha çok kendi inancımı sorgulamaya başladım, İslam inancını. Dediğim gibi sadece 12 yaşındaydım, öyle çok büyük kararlar verebilecek bir yaşta değildim. Ama dediğim gibi daha çok bilgi sahibi oldukça, daha çok öğrendikçe bir bakıma daha çok sorgulamaya başladım Tanrı'nın kimliğini ve Tanrı'nın benim için olan Tanrı'nın kim olduğuyla alakalı şeyleri daha çok sorgulamaya başladım. Evet, 12 yaşındaydım.
1: Peki o zaman biraz kişiliğinden bahseder misin? Nasıl bir karakterdeydin? Duyguların, davranışların nasıldı? Ailenle olan ilişkin nasıldı?
0: Kimlik olarak ya da davranışlar olarak aslında her zaman uyumlu biriydim ama aile olarak yaşadıklarım, yani babamla ilişkim çok sağlam değildi ve babamla ilişkim çok sağlam olmadığı için yani babamın belli başlı bağımlılıkları vardı, öyle söyleyeyim. Alkol bağımlılığı vardı ve alkol bağımlılığı olduğu için alkol tükettiği zaman bana, kız kardeşime, anneme şiddet uyguluyordu. Ve o şiddetten dolayı aslında babamla ilişkimizin çok da sağlam ilerlediğini düşünmüyordum. Ve dediğim gibi

0: olarak mutsuz olarak bir aile içerisinde bulunduğum için otomatikman o mutsuzluğu başkalarına da yansıtmaya çalışıyordum. Yani ben mutsuzsam herkes mutsuz olması lazımdı, öyle söyleyeyim. Çünkü ben mutsuzum, onların da mutlu olmaya hakkı olmadığını düşünüyordum.
1: Evet, dediğin gibi mutsuz bir dönemdeydin. Peki ondan sonraki dönemde ne oldu? İsa Mesih'le nasıl karşılaştın? Biri sana bir şeyler mi sordu? Rüyanda mı gördün? Çünkü birçok tanıklıklarda dinliyoruz, bazen İsa Mesih rüyada gözüküyor ya da başka şekillerde kendini insanlara açıklıyor. Nasıl İsa Mesih'le tanıştın? Hayatına nasıl girdi?
0: Yani dediğim gibi bu araştırmalar, geçmişte yaşadığım Tanrı'yı tanıma süreçlerimden dolayı, yani o süreçlerden ötürü 17 yaşıma geldiğim zaman daha da bir derin sorgulamaya başladım Tanrı'yı. Ama dediğim gibi hani Müslüman bir aileden geldiğim için şeyi düşünemiyordum. Hani acaba başka bir yerlerden Tanrı'yla nasıl ilişki kurabilirim? Hani başka bir şekilde Tanrı'yı aramam gerekiyor mu? Arayabilir miyim? Onu tam olarak aslında bilmediğim için. Bir gün internette otururken, o dönem evde tabii internet yok, herkesin evinde o dönem. Bir gün otururken her zaman şey diyorum, yani Tanrı o isteği yüreğime koydu kesinlikle. Ve şeyi sorgulamaya başladım. Acaba Sakarya'da kilise var mı? Yani gidebileceğim bir kilise var mı? Bununla alakalı hiçbir geçmişim yoktu. Hristiyanlıkla alakalı tek bildiğim İsa Mesih'in Hristiyanlığın peygamberi olduğuydu. Tek bildiğim oydu aslında. Ve bunu araştırmaya başladığım zaman, o zaman Google'dan gördüğüm İzmit Protestan Kilisesi vardı ve en yakın Sakarya oydu. Adresini aldım. O dönem Sakarya'da, şimdi hala var sanırım. O dönem Sakarya'dan İstanbul'a trenler kalkıyordu ve trene bindim ve İzmit'e gittim. İzmit'e gittikten sonra zar zor buldum kiliseyi, hamdolsun. Kapıyı çaldığım zaman biri kapıyı açtı. Ve kapıyı açtığı zaman aslında, ama şöyle bir ön yargıyla gitmiştim ben. İnancım doğru ama zaten Hristiyanlıkla alakalı bir ilgim yok. Ama merak ediyorum. Ve gitmiştim. Kapıyı çaldığımda, kapıyı açtıklarında farklı bir his içimde oluştu. Ama tabii bunu o dönemler sorgulamak ya da kabullenmek ya da herhangi bir şekilde bir düşünce sunmak için çok erkendi. Ama o zaman girdim içeri ve oturduk kardeşlerle. Kardeşlerle oturduktan sonra onlar bana bir kahve verdiler. O kadar önyargılıydım ki ilk girdiğimde kiliseye. Çünkü dediğim gibi bir önyargıyla gelmiştim aslında. Çünkü önceden önceki düşüncelerimde kiliseye karşı herhangi bir sempatim olmadığı için o gittiğim önyargıyla da içeri girdiğim zaman otomatikman çevremdekilere farklı bakabiliyordum. Acaba bana bunu söylediler, bana bu kadar iyi davrandılar. Neden bu kadar iyi davrandılar? Çünkü düşünceme göre iyi davranmamaları gerekiyor. Ve ibadet başlayacaktı, üst kata çıktık, iki katlı bir kilise. Ve üst kata çıktığımız zaman gözlemliyordum etrafımdakileri. Çünkü kiliseye gitme dönemimden önce o zaman kendi inancıma daha çok bağlanmaya çalışmıştım. Farklı işte namazımı kılıyordum, öyle söyleyeyim. Namazımı kılıyordum ve daha çok Tanrı'yla daha çok aslında her zaman o kurmaya çalıştığım ilişkiyi bulunduğum ortamda kurmaya çalışıyordum ve işte kendi başıma Kur'an okumayı öğrendim, kendi başıma namaz kılmayı öğrendim ve o zaman otomatikman o şekilde ilerlemeye başlıyordum ve kiliseye gittiğim o dönemde de o zaman yani gerçekten iyi bir Müslümandım diyebilirim.
1: Peki daha sonra ne oldu? İsa Mesih'i nasıl tam olarak yüreğine aldın?
0: Çok güzel bir soru sordun ve o dönem kiliseye girdiğim zaman araştırmak değil de dediğim gibi o ilk kilisedeki izlenimim şu oldu. Bu insanlar evet kendi dillerinde dua ediyorlar. Kendi dillerinde ilahi söylüyorlar. Ve gerçekten onlara baktığım zaman bir ilişkileri vardı. Yani Tanrı'yla bir ilişki kurmuşlardı. ve benim aslında olduğum ortamda kuramadığım ilişkiyi onlar kurmuşlardı. Ama tabii bunu kabullenmek birkaç haftamı aldı. Çünkü kabullenmek istemedim. Yani olamaz. Öyle bir ön yargıyla gelmiştim çünkü. Olamaz. Ve o zaman birkaç hafta sonra oradan bir kardeş, o kiliseden bir kardeş dedi ki Cenk'er istersen ben senin için Sakarya'ya gelebilirim ve seninle haftada bir görüşebiliriz. O zaman her hafta 5-5.30 gibi evinden çıkıyordu sabah ve haftada bir gün sabah 6-6.30 gibi buluşuyorduk 8'e kadar falan. Ben dershaneye gidiyordum o vakit. Ve o süre içerisinde işte kutsal kitap okuyorduk beraber, dua ediyorduk ve ben ona sorularımı soruyordum. 7 ay boyunca aslında bu şekilde her hafta gidip geldi ve o zaman görüşmelerimiz çok sağlıklı ilerlemeye başladı. Ve o dönem aslında baktığın zaman, senin soruna dönecek olursam, o dönem baktığım zaman Tanrı'yı daha yakından tanıdığımı ve Tanrı'nın kişiliğini daha yakından anlamaya başladığımı anladım. Ve o zaman Tanrı'yla kesinlikle daha doğru bir şekilde ilişki kurduğumu anladığım dönem o dönem oldu. O 7 aylık süre.
1: Evet, İsa Mesih'i hayatına aldın, hamdolsun. Bu çok güzel ve harika bir şey. Ama İsa Mesih diyor ki benim yolum dar yoldur. Evet, zor bir yoldur gerçekten. Çünkü İsa Mesih'i izlemek çok kolay değil. Onu sormak istiyorum. Senin hayatında İsa Mesih'i hayatına aldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Zorluklar yaşadın mı? Sıkıntılar yaşadın mı?
0: 7 aylık sürenin araştırması sonucunda bir gün kilisedeyken pastörüm ve ben ve o bana her hafta gelen kardeşimle beraber üçümüz oturduk ve dua ettik. Çünkü artık İsa'yı Rabbim ve kurtarıcım olarak ve günahlarımın bedelini çarmıhta ödediğini kabul ettiğim bir kurtarıcı olarak kabul etmiştim. Şöyle bir dua ettim. Yani o zaman Tanrım, sana gerçekten bir ihtiyacım var. Seni gerçekten günahlarım için, günahlarımın kurbanı için, çarmıhta benim için canını feda ettiğini kabul ediyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum diye dua etmiştim ve o vakitten sonra aslında Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım. İman ettikten sonra tabii ki de çok kolay bir hayat olmadı. Annem ve babam öncelikle tabii ki de tepki verdiler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlardı, ne olacağını bilmiyorlardı. Babam defalarca kitaplarımı, sobalı bir evde oturuyorduk biz. Defalarca kitaplarımı, CD'lerimi sobaya atmıştı ve yani şey, sanırım böyle bir gelip geçici bir heves gibi düşündüler hayatımda. Çünkü 17 yaşındaydım, 18'e girmiştim, yeni girmiştim. Ve evet, annem daha sakin karşıladı ilk zamanlar, sonra annem de daha tepki göstermeye başladı. Ama babam daha büyük tepki vermişti. Ve sonrasında hayatım, evet, İsa'ya tam anlamıyla ilk zamanlar tabii ki de dua ettim ve İsa'yı hayatıma kabul ettim. O dönem üniversiteyi okumak için Kırgızistan'a gittim. Ve Kırgızistan'a gittiğim zaman farklı dillerde, yani işte Rusça ve Kırgızca kiliseler vardı. Ama ben hiçbirini anlamadığım için gitmeyi tercih etmedim. Çünkü anlamayacağım bir kilise olduğu için o zaman kendi kendime dua edip Türkiye'deki kardeşlerle iletişim halinde kaldım. Ve 1,5 sene içerisinde Rusça öğrendikten sonra da bir ev kilisesine dahil oldum. Tanrım yani hayatımda nasıl çalıştı? Babamın, dediğim gibi, babamla çok sağlam bir ilişkimiz olmadığı için ve hani bizim ailemize bunları, neler yaptığını, yani bu şiddet olaylarını falan yaptığı için de o zaman onu affedemiyordum. Bu en büyük aslında İsa'nın hayatında çalıştığı noktaydı, ona karşı affetme duygusu. Çünkü diyor ki İsa Mesih sözünde, affedeceksin. Yani başka bir yolu yok. Ve yüreğimde çalışmaya başladı İsa Mesih. Sonra zamanla aslında bunu, böyle bir anda olacak bir şey değildi bu. Zamanla gördüm ki, farkına vardım ki, evet, babama karşı gerçekten o kızgınlık duygusu yerini affetme duygusunu almıştı. Ve ona karşı sevgi duyuyordum. Üniversitemi bitirdikten sonra, geldikten sonra da zaten Rabbin sevgisini ona hastalığı boyunca göstermeye çalıştım. Evet, en büyük noktalardan bir tanesi de ilk başta anlatırken hikayemi hatırlarsın. Sevgisizlik, mutsuzluk vardı hayatımda ve diğer insanları da mutsuz etmeye çalışıyordum. Ama şu anda gerçekten Rabbim bana gösterdiği büyük bir sevgi var. Ve benim ben ne kadar onun sevgisine layık olmazsam o yine de bana sevgisini gösteriyor. Ve o zaman bu sonsuz sevgiyi, sonsuz Tanrı'nın vaadi olan bu sonsuz sevgiyi o zaman herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu müjdeli haberi ben aldım. Tabii ki de diğer insanların da bunu duyması onların da hakkı.
1: Çok teşekkürler Cenk'er. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman şunu son olarak sormak istiyorum. Radyo Maranata dinleyicilerine son olarak söylemek istediğin bir teşvik sözü var mı?
0: Evet, buradan Radyo Maranata dinleyicilerine de seslenmek istiyorum. Evet, belki sizin de hikayenizde benim yaşadıklarımdan bir parçalar vardır. Ve gerçekten bu yaşadıklarımız hepsi aslında Tanrı'nın planı doğrultusunda. Buradan o zaman hepinize seslenmek ve sizi teşvik etmek istiyorum. Rab her durumda yanımızda oluyor ve her durumda sevgisini bizim hayatımıza döküyor. Biz ne kadar dediğim gibi onun sevgisine layık olamasak da o bizi her daim seviyor. O zaman buradan öncelikle onlar için de duayla kapatmak istiyorum bu zamanı. Ya Rab, sana binlerce kez hamdolsun, binlerce kez şükürler olsun bu zamanı verdiğin için sana binlerce kez şükrediyorum İsa Mesih. Bu çünkü hayatımızda yaşadıklarımız aslında senin planın doğrultusunda bunları yaşıyoruz. Ve senin sevgin, sonsuz sevgin bizi kurtarıyor İsa Mesih. Çarmıhta gösterdiğin bizim günahlarımız uğruna senin vücudun deşilirken, senin vücuduna işkence yapılırken sen hep bizi düşündün ve bizim kurtuluşumuz için bunları yaşadın. O zaman sana bu sevgi için sana şükretmek istiyoruz. Sonsuz vaadin için sana şükretmek istiyoruz. Ve kurtarıcımız ve Tanrımız olduğun için sana şükretmek istiyoruz. Senin yüce ve diri adında İsa Mesih. Amin.
1: Sevgili Cenk'er, radyo programına, Radyo Maranata'ya katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, senin tanıklığını duyduk, senin hayatını gördük, bundan da etkilendik. Çok teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için, Rabbinin işlerini anlatma fırsatı verdiğim için öncelikle Radyo Maranata'ya çok teşekkür ediyorum. Evet, bu küçük yayınlarla aslında daha fazla, çok daha detaylı anlatılabilecek o kadar çok şey var ki ilgilenenler sanırım Radyo Maranata'ya ulaşabiliyorlar, değil mi?
1: Evet, tabii ki ulaşabiliyorlar. Daha önce de söylediğim gibi bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Evet, burada bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomarinata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün İman Kahramanları adlı programla tekrar karşınızdayız. Ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve bugün konuğum Alper benimle birlikte. Ve birlikte biz Kutsal Kitap'taki İman Kahramanları'nın hayatlarına bakacağız. Öncelikle evet Alper sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden geldin, bize katıldın, şeref verdin.
2: Hoş bulduk Daniel, sizinle olmak çok güzel. Bütün dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
0: Evet, başlamadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa eğer bize soru@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi yayınlarımızda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, bugün İman Kahramanlarındayız ve Kutsal Kitabı okursak, okuduğumuzda hepimizin merak ettiği birçok şeyler vardır. Oradaki peygamberlerin geliş amacı nedir diye düşünebiliriz. Ama biz işte bugün buna bakacağız. Bu peygamberlerin hayatlarından neler öğrenebiliriz? Hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Rabbe nasıl güvendiler ve bu güvenleri aracılığıyla hangi büyük ve güçlü işleri yaptılar? İşte bu peygamberler aslında iman sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandılar ve bugün de sevgili Alper'le birlikte Tanrı'nın bize bu iman kahramanları aracılığıyla ne demek istediğine bakacağız. Evet Alper'cim, o zaman bugünkü iman kahramanlarının hayatlarına bakmadan önce iman nedir? Belki önce kısa bir şey söylemek ister misin sözcüklerinde? İman deyince aklına ne geliyor? Çünkü iman kahramanlarından bahsediyoruz ama iman deyince aklına gelen bir şey var mı?
2: Evet, iman kavramı Kutsal Kitap'ta çok önemli bir kavram gerçekten, çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diyor Daniel. Hı hı. Ve iman aslında Tanrı'yı tanımakla birlikte başlayan bir kavram. Yani Tanrı'yı tanımayan bir kişi aslında iman edemez. Çünkü iman ettiğini zannedebilir, bir Tanrı'ya inandığını düşünebilir ama bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktan daha da fazlasıdır. Hı hı. İman dediğimiz olgu. Tanrı'nın aslında başlattığı, iç varlığımızda bizi armağan ettiği bir aslında emniyettir, güvencedir. Hı hı. Ve biz bu emniyet sayesinde gerçekten görmediğimiz Tanrı'yı görür gibi yaşayabiliyoruz, emin olabiliyoruz. Bu Tanrı'nın ruhuyla bizim içimizde zaten başlayan bir şey. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Tanrı'dır. Yani Rab İsa Mesih'tir. O yüzden sadece bir Tanrı'nın var olduğuna inanmak ya da ruhsal bir dünyanın var olduğunu düşünmek bizim Kutsal Kitap'taki iman kavramımızı kesinlikle yansıtmıyor. Bu nedenle dinleyicilerimize gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir yerde diyor ki cinler bile Tanrı'nın bir olduğuna inanırlar ve bundan titrerler. Ama onlar iman etmiş değildir. İman aynı zamanda Tanrı'ya itaat ettiğimizin bir göstergesi. Eğer biz iman ettiğimizi söylüyorsak, inandığımız Tanrı sözüne uygun yaşamak için güç buluyoruz içimizde demektir.
0: Çok teşekkür ederiz, çok güzel açıkladın. Bugün Musa'nın hayatına bakacağız ama Musa'nın hayatına bakmadan belki geçişi anlatmak için biraz daha önceki programlarımızda Yusuf'tan bahsetmiştik ve biliyorsunuz Yusuf aracılığıyla İsrail halkı Mısır'a yerleşmişti ve orada uzun bir zaman yaşadılar.

0: Hem de neler yaşadı, nasıl dünyaya geldi, Rab onun hayatında nasıl etkindi diye böyle bir giriş yapsak.
1: Evet Danyal, senin de çok güzel bir şekilde giriş yaptığın gibi aslında Musa Yusuf'u tanımayan bir firavunun döneminde dünyaya geldi. O döneme kadar tabii Yusuf ve ondan önceki dönemlerde dediğin gibi Tanrı'nın halkı orada yaşamaya başlamıştı. Yakup ve ailesi oraya taşınmıştı ve orada çoğalmaya başladılar. Goşen bölgesi denen hayvancılık bakımından çok verimli topraklarda büyüdüler, serpildiler bir halk olarak. Mısırlılarla neredeyse eş düzeyde nüfus ve hatta onu da yavaş yavaş geçmeye başladıkları bir dönemde Musa'nın doğduğunu görüyoruz ve İsrail halkına düşmanlık besleyen bir firavunun, aslında o hanedana ait bir firavunun yönetimde olduğunu görüyoruz. Ve baktı ki bu firavun İsrail halkı çok fazla büyümeye başladı, nüfus olarak artmaya başladı ve bir korku kapladı Mısırlıları. Ve dediler ki biz bu şekilde buna izin verirsek onlar bize egemen olacaklar. Ve böylece İsrail halkından doğan erkek çocukların öldürülmesi buyruğunu verdi. Ve işte Musa böyle bir dönemde dünyaya geldi ve Musa da ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Doğduğu için İsrailli bir ailede babası Amram ve annesi Yokebet, bunlar Levi oymağından insanlardı. Yani aynı şekilde Yakup'un oğullarından, İsrail oğulları arasından Levi oymağından geliyordu Musa. Fakat gerçekten Tanrı'nın lütfuyla annesi Musa'ya kıyamadı. Musa'nın çok güzel bir çocuk olduğunu gördüğünü söylüyor. Aslında burada Rabbin koyduğu bir işaret olarak ben algılıyorum. Yani gerçekten Musa'da Tanrı'nın bir eli vardı. Tanrı onun için ayırmıştı Musa'yı. Ölmesine izin vermedi ve bu nedenle bir sepet içerisine koyarak Musa'yı ırmağa bıraktı. Nil ırmağında ve Musa'yı uzaktan kız kardeşi Meryem'in izlediğini biz sonradan okuyoruz. Ve işte bu böyle bir ortamda Musa doğdu ve Tanrı'nın eli Musa'yı bu ırmakta yönlendirdi. Ve çok enteresan bir şekilde Firavun'un kızı Nil Irmağı'nın kıyısına çıktığında sepetteki bebeği gördü ve çocuğu aldı ve Musa adını koydu. Yani Musa sudan çıkardım anlamında geliyor. Çok enteresan, yani Tanrı'nın yargısından da kurtarıldığı gibi. Sanki yani Nuh tufanıyla da bağlantı kurabiliriz belki. Nasıl ki Nuh ve oğulları sudan çıkmışlardı, sudan kurtulmuşlardı. Aynı şekilde Musa da sudan çıkarıldı. Tanrı onu korudu. Mısır'ın yargısından onu kurtardı. Ve çok enteresan bir şekilde aslında düşmanının sarayında yetiştirilmek üzere Firavun'un kızı onu evlat edindi. Ve daha da lütufkar bir şekilde kız kardeşi Miriam geldi ve bu bebek için bir süt annesi ister misin dedi Firavun'un kızına. Ve ondan sonra geldi annesini çağırdı ve annesinin kendi sütüyle Musa büyüdü. Yani bu müthiş bir mucize aslında. Yani kendi düşmanlarının elinde büyütülen bir Musa'yı görüyoruz. Aslında Firavun'un kızı da biliyordu aslında bu bebeğin bir İbrani bebeği olduğunu, çünkü sarayda ve yönetim içerisinde İbrani bebeklerin öldürüldüğünü biliyordu. Ama görüyoruz ki Tanrı Firavun'un kızının yüreğine merhamet koymuştu ve muhtemelen bir çocuğu yoktu ve Rab de bu özlemi biliyordu muhtemelen Firavun'un kızının yüreğinde. Ve işte dedi, sana bir oğul veriyorum, zamanı gelene kadar onu koruman için sana emanet ediyorum dedi. Bu da çok enteresan. İbrani olacak, ileride İsrail halkını kurtaracak olan büyük bir peygamber, bir Mısırlının ev halkında, Mısırlının anneliği altında büyüyor. Bütün bunlar Tanrı'nın lütfu.
0: Aslında sen konuşurken şu da aklıma geldi. Yani çok ilginç değil mi? Musa daha küçükken, bir bebekken Tanrı'nın eli onun üzerindeydi ve küçüklüğünden beri, yani bebekliğinden beri, hatta onun yönlendirmesi, işte dediğin gibi Firavun'un kızının yıkandığı nehrin oraya doğru yönlendirmesi bir şekilde çok ilginç. Ve o zaman şunu düşündüm, yani Tanrı aynı şekilde bebeklikten itibaren bizimle de ilgileniyor mu gerçekten? Yani benimle de ilgileniyor mu? Bazen düşünüyoruz, Musa evet çok büyük bir peygamberdi, o yüzden belki Tanrı onunla ilgilendi, ama ne dersin, yani Tanrı bütün insanlarla bir şekilde ilgileniyor mu? Zaten bunu belki daha sonraki zamanlarda göreceğiz, ama Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Tanrı her bir kişiyle aslında

0: ilgileniyor, onların hayatlarında olmak, onları yönlendirmek istiyor. Tıpkı Musa'nın hayatını yönlendirdiği gibi. Bence bizim, bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Alper?
1: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani İbrahim de dediği gibi bütün dünyanın tanrısı adil olmalı demişti İbrahim. Gerçekten Tanrı bütün insanlığın tanrısıdır. Her birimizi özenle tek tek yaratmıştır. Ve annemizin rahminde oluşum sürecimizi gözleri görmüştür. Yani Davut da bunu mezmurunda söylüyor. Ne müthiş yaratılmışım.
0: Evet.
1: Yani annemin rahminde o karanlıkta beni yarattığında, beni ördüğünde diyor. Ve hatta rahimde düşmeden önce bile Tanrı bizi tanıyor, bizi görüyor. Yeremia dediği gibi sen daha doğmadan önce seni tanıdım. Günlerin hepsini sana belirledim. Yani gerçekten bu böyle Musa için de biz bunu dediğin gibi görüyoruz. Ve her birimiz için böyle. Yani dinleyicilerimiz de bunu kesin olarak bilebilirler ki Tanrı onları seviyor. Tanrı onlar daha doğmadan önce onların doğacağını biliyordu. Onları annelerin rahminde sevgiyle yaratan Yüce Tanrımız her birimizin hayatında özel bir planı olduğu kesindir.
0: Gerçekten dediğin gibi Tanrı'nın harika işleri var ve her birimizi çok seviyor ve bizlerle ilgileniyor. Sonra aslında Musa'nın hayatında, evet, sarayda büyüdü ve sarayda büyürken birçok şey öğrendi ve orada da kalabilirdi aslında, ama bir şekilde bir sorunlar yaşadı, bazı problemler yaşadı. Daha doğrusu belki sen anlatmak istersin, devam edebilirsin. Yani yavaş yavaş büyürken, aslında sarayda büyürken, ama kendisinin İbrani olduğunu ve bir şekilde İsraillerin soyundan olduğunu herhalde fark etti ve bir şekilde çözüm bulmaya çalıştı. Yani ben burada sarayda rahat rahat büyürken neden İsrail halkı ya da benim halkım köle olarak yaşıyor, köle olarak büyüyor? Ve buna kendi kafasına göre bir çözüm bulmaya çalıştı.
1: Evet, Musa tam bir prens olarak yetiştirildi ve diyor Mısırlıların bütün bilimlerinde yetiştirildi, geliştirildi ve Mısır o dönemin yani süper gücü. O dönemde süper güç olan bir ulus. Teknolojik bakımdan biliyorsun piramitler yapıyorlardı. Yani matematik, geometri alanlarında çok gelişmiş olduklarını anlıyoruz. Yani özellikle işte mühendislik alanında gelişmeleri var. Tarım alanında büyük devrimler yapmış bir ulustu. Ve aynı zamanda silah ve tabii ki ordu teknolojilerinde çok ilerildi ve çok gerçekten o dönemde bilge insanların da bulunduğu. Yani Firavun'un etrafındaki danışmanlar gerçekten o dönemin dünya bilgeleri arasında sıralı insanlardı. Ve Musa bütün bunlar tarafından eğitildi. Yani düşün, 40 yaşına kadar yoğun bir eğitim, yoğun bir kraliyet hayatı, yoğun bir hitabiyet yeteneği, konuşma yeteneği, her bakımdan donanmış, her bakımdan güçlü, yetkili, dünya açısından gerçekten müthiş bir şekilde dört dörtlük bir kişi olarak yetiştirildi. Ama dediğin gibi 40 yaşından sonra Tanrı onun yüreğinde çalışmaya başladı ve halkına karşı özlem verdi. Yani dediğin gibi halkı özellikle ezilirken, kölelik içerisinde inlerken...

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adreste